0: ikramı olan hissi mucizelerdir. Mucize özelliği göstermekle birlikte Allah elçilerinin mucize gösterme iddiası ve bir meydan okuma özelliğine sahip olma şartı yoktur. Musa aleyhisselama inanan İsrailoğullarına gökten bıldırcın eti ve kudret helvasının indirilmesi, Musa aleyhisselamın asasını vurması sonucu taş üzerinde oluşan 12 pınardan su fışkırması, sıcaktan bunaldıklarında gökten kendilerini gölgeleyen bulutun meydana gelmesi mucizeleri ve aynı şekilde Hazreti İsa'nın havarilerine gökten sofra indirilmesi, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve müminlere Bedir Savaşı'nda binlerce meleğin yardıma gelmesi, dolayısıyla ashabın kalbinden korkunun kaldırılıp huzur ve güvenin yerleştirilmesi gibi mucizeler, Kur'an'da zikredilen bu tür mucizelerdendir. Sevgili dostlar, yardım ve ikram mucizelerinden sonra kulaklarınıza ulaştıracağımız bir diğer mucize, helak mucizeleri. Mucizelere şahit olmalarına rağmen inanmayan, peygamberlerini hafife alıp peygamber olduğunu ve sana inanmazsak helak olabileceğimizi iddia ediyorsun, öyleyse bizi mahvedecek bir mucize göster diyenlerin üzerinde gerçekleşen maddi mucizelerdir. Helak mucizeleri çoğu zaman tufan, deprem, fırtına, yıldırım, çok yüksek frekansta korkunç çığlık gibi doğal afetlerle gerçekleşmekle beraber, kimi zaman başka toplumlar tarafından katledilmek suretiyle de vuku bulmuştur. Bu tür mucizeler Allah'ın önceden bildirmesiyle peygamber ve müminler o bölgeden uzaklaştırıldıktan sonra meydana gelmişlerdir. Nuh kavmine yönelik tufan mucizesi, Hazreti Salih'in kavmi Semud, Hud'un kavmi Ad, Şuayb'ın kavmi Medyen halkına yönelik korkunç deprem ve şiddetli gürültü mucizesi, Lut kavmine yönelik deprem ve şiddetli yağmur mucizesi, Firavun ve ordusunu boğan denizin yarılıp kapanması mucizesi bu türün örneklerindendir. Değerli dostlar, bugünlük programımızın sonuna geldik. Burada olduğunuz, kulak verdiğiniz için hepinize canı gönülden teşekkürler. Bir sonraki din ve hayat programında diğer olağanüstü hadiselerden bahsedeceğiz. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.

be, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı sudanı. 3 ay kihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeyeydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakili dikkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nucuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık kayırma hakimden. Nedir o meşale,

çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi,

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan bir göz odaya, eski bir bavula ve sonunda da küçük bir mezara sığıyor. İnsanın ömrü eskiyen bir elbiseye benziyor. Geçen seneler bir kenarından tutulup çekilince bütün örgüsü sökülen ve tozlu bir ip yumağına dönüşen eprimiş bir kazak gibi geliyor insana. Kaldırılıp bir kenara pek de ehemmiyeti yok ama dursun yine de denilerek eski bir bavula sıkıştırılan önemini kaybetmiş eşyalar gibi. Bir bavula koyulup unutulan eşyalar ve yitip giden seneler birbirlerine ne de çok benzerler. Birçok insan içine bir sürü ıvır zıvır tıkıştırdığı bir bavul taşıyor yanında. Bazen ağzına kadar doldurduğu ve yanından ayırmadığı bavulunun içine neler koyduğunu kendi bile hatırlamıyor. Ama ısrarla taşımaya, kendini yormaya devam ediyor. Ne oluyor, nasıl oluyor bilinmez ama bir gün geliyor, bir şey oluyor insana. Bir rüzgar esmiş, her şeyi devirmiş gibi bir şey. İnsanı sarsıp titretiyor ve kendine getiriyor. Aynanın karşısında buluyor insan birdenbire kendini. Omuzları çökmüş, beli bükülmüş, yorgun gözlerle izliyor aynadaki aksini. Bunca yıldır neden taşıdığını bilmediği yük dolu bavulunu açmaya karar veriyor. Senelerce sürükleyerek taşıdığı bavulunun içinden solmuş anılar, kırık hayaller, pişmanlıklar, ertelediği mutluluklar saçılıyor etrafa. Baka kalıyor insan bunca zaman taşıdığı yüke. Bazıları kendine bile ait değil hem de. Bazıları

sahibini yitirmiş kayıp gölgeler, bazıları yalnız geçen günler ve üzgün biten geceler. Kendini harap ettiğiyle kalıyor insan. Böyle mi yaşamalı? Bütün kederlerini bir bavula koyup hep yanında mı taşımalı? Yok, bu yük insana ağır. Bu yük insanı yorar ve boğar. İnsan kendine eziyet etmemeli. Geçmişindeki acıları sayısız kere çoğaltıp bugünün ve yarının yaşanılacak kederleri haline getirmemeli. İnsan bir karıncaya, bir çiçeğe, bir çocuğa nasıl merhamet ediyorsa kendine de aynı merhameti göstermeyi bilmeli. İnsan geçmişin yüklerini taşımaktan vazgeçmeli. Kendini sevebilmeli ve kendini affedebilmeli. Neşelenmeli, gülmeli ve hepsinden önemlisi kendisine bir hayat bahşeden, ona yeryüzü ve gökyüzündeki güzellikleri görme fırsatı veren, sonsuz kudret sahibi Yüce Allah'a şükretmeyi bilmeli.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: İmanın yolunun peygamberimizden geçtiğini bil. Elinize hiç tanımadığınız bir kimseye ait fotoğraf albümü geçtiğini düşünün. Albüme baktığınızda bu şahsın hayatının çeşitli zamanlarda çekilmiş fotoğraflarını görürsünüz. Bebeklik, ilk çocukluk, okul fotoğrafları, gençlik, evlilik, başka insanlarla bir arada çekilmiş fotoğrafları. Bu şahsın adını, sanını, ne iş yaptığını, hayatta mı ölmüş mü olduğunu, yaşadıklarını, hiçbir şeyi bilmiyorsunuz. Bu insan neleri sever, nelerden nefret eder, nasıl bir zihniyete sahip, hayatında neler yaşadı, hangi sıkıntıları çekti, bunların hiçbirini bilmiyorsunuz. Sadece fotoğraflardan gördükleriniz var. Şimdi şunu soralım, bu albümde yer alan fotoğraflar size bu kişinin hayatı hakkında ne söyler? Bu kişinin ahlakı, inancı, davranışları, zihniyeti bu fotoğraflardan bütün yönleriyle anlaşılabilir mi? Sonra birden bir kişi karşımıza çıkıyor. O fotoğraf albümünde yer alan fotoğrafların sahibini çok yakından tanıyan, onun hayatını baştan sona bilen, yaşadıklarını, huyunu, suyunu, ahlakını, karakterini bilen, bize önce o kişiye dair genel bir anlatımda bulunuyor. Fotoğraflarını incelediğimiz şahsın adını, nerede doğduğunu, yaşayıp yaşamadığını, ölmüşse nerede ve nasıl öldüğünü, hayatında neler yaşadığını, ne iş yaptığını genel bir biçimde anlatıyor. Sonra başlıyor albümdeki fotoğraflar üzerine konuşmaya. Tek tek bu fotoğrafı şu yaşta şuradayken çektirmişti. O zamanlar durumu şöyleydi. Bu fotoğrafın hikayesi şu şeklinde anlatıyor. Bu şahsın bize önce genel bir hayat hikayesi, sonra da tek tek açıklamalar yapması öncesinde biz albümdeki resimler hakkında sadece belli belirsiz bir takım tahminlere sahiptik. Üstelik bazı konularda tahminimiz bile söz konusu olamazdı. Ama şimdi durum aydınlanmış oldu. Şimdi dönüp albümdeki fotoğraflara tek tek bakıyoruz. Artık hepsi bize başka bir şey söylüyor. Her bir fotoğraf anlam kazanıyor. Sadede gelelim. Bütün bir varlık alemi de aynı fotoğraf albümü gibidir. Bizler bu albümde gökleri, yıldızları, güneş ve ayı görüyoruz. Yeryüzünde dağları ve denizleri, ovaları, bitkileri, hayvanları, insanları görüyoruz. Hayatımızı yaşarken tabiatta ve insanlar arasında bir takım hadiselere şahit oluyoruz. Her gün güneş doğup batıyor, gece ve gündüz peş peşe geliyor. Her yıl dört mevsimi yaşıyoruz. Birileri doğuyor, birileri ölüyor. Yağmur, kar, dolu, fırtına ve benzeri hadiselere şahit oluyoruz. Kimi zaman mutlu, kimi zaman mutsuz oluyoruz. Kimi zaman nimete kavuşup, kimi zaman sıkıntı çekiyoruz. Bazı insanlar maddi ve bedeni olarak iyi durumdayken, bazıları da maddeten ve bedenen dezavantajlı gibi görünen bir durumda. Bütün bunların anlamı ne? Hayat niçin var? Bu olaylar nasıl ve niçin var oluyor? Bunlara dair yalnızca duyu organlarımızla elde ettiğimiz bilgiler üzerine konuşabiliyoruz. Ama perde gerisine dair hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece belli belirsiz tahminlerimiz, zanlarımız, kuruntularımız var. Sonra biri geliyor. O albümdeki resimlerin tamamını oluşturan zatın elçisi. Elinde bir kitap var. Bu kitap bize önce varlık alemine dair genel bir anlatıda bulunuyor. Her şeyin kim tarafından, nasıl ve niçin var edildiğini, insanın ne olduğunu, görevini anlatıyor. Sonra tek tek hayat olayları hakkında bilgiler veriyor. Bu genel anlatı ve tek tek fotoğraflar hakkındaki yorum sonrasında biz, o gözlükle, o bilinçle varlık ve olaylara baktığımızda artık her şeyi çok farklı değerlendirmeye başlıyoruz. Varlık baştan başa farklı bir görünüme bürünüyor. Uçsuz bucaksız bir evrende, birbiriyle irtibatsız, cansız, ruhsuz gibi görünen galaksiler, yıldızlar, güneş, ay ve gezegenler bir anda Kabe'nin etrafında tavaf eden varlıklara dönüşüyor. Kainat bir koro halinde Rabbini zikrediyor. Her bir olayın bir anlamı var. Hiçbir şey boş yere değil. Taşlar yer yerine oturuyor. Albümdeki fotoğraflar anlam kazanıyor. İşte albümden, fotoğraflardan ve albüme dair bize anlatılanlardan bahseden o ayetler. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün farklı oluşunda, aklı selim sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler ve şöyle derler: Rabbimiz, sen bunu boş yere yaratmadın. Seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe sokarsan, hiç şüphe yok, onu rezil etmiş olursun. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, doğrusu biz, Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir davetçiyi işitip iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi sil ve bize iyilerin ölümünü nasip et. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet gününde bizi rezil etme. Sen asla sözünden caymazsın. Ali İmran Suresi 190 ila 194. ayetler. Sözün burasında tam da bu konuyla bağlantılı bir mesele üzerinde duralım ve insanların zaman zaman sorduğu şu soruya cevap bulmaya çalışalım. Yüce Allah Kur'an'da biz müminlere Resulüne yönelik salat ve selamı emrediyor. Allah Resulü Allah'ın en sevdiği kul olduğundan başkasının salat ve selamına ihtiyacı yoktur. Bu salat ve selam onun değerine değer katmamaktadır çünkü o zaten değerlidir. Şu halde bizim salat ve selamımızın hikmeti nedir? Buna cevap vermeden önce salat ve selamın emir ve teşvik edildiğini gösteren bir iki nas'a yer verelim. Rabbimiz şöyle buyuruyor Ahzab suresi 56. ayette. Allah ve melekler peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat ve selam okuyun. Bu ayette Allah'ın salat etmesi demek, Resulünün sözünü tasdik etmesi, onu yardımıyla desteklemesi, şanını yüceltmesi, günahlardan koruması anlamına gelir. Meleklerin salat etmesi de onun için dua etmesi, destek olması, yanında yer alması anlamına gelir. Müminlerin salat etmeleri ise Allah Resulü'nün davasını benimseyip sahip çıkmaları, ona can ve mallarıyla destek olmaları, belirli sözleri söylemek suretiyle Yüce Allah'a onun için dua etmeleri anlamına gelir. Şu hadiste salatın önemini göstermektedir. Übey bin Ka'b Allah Resulüne, ben sana çokça salat ediyorum, salatımın ne kadarını sana ayırayım diye sordu. Allah Resulü ne kadarını istersen buyurdu. Übey, dörtte bir olur mu dedi. Allah Resulü, sen ne kadar istersen olur ama bundan fazla yaparsan senin için daha hayırlı olur dedi. Bunun üzerine Übey, yarısı olur mu dedi. Allah Resulü, sen ne kadar istersen ama bundan fazla yaparsan senin için daha hayırlı olur dedi. Bunun üzerine Übey, salatımın üçte ikisini sana ayırsam ne dersin dedi. Allah Resulü, sen ne kadar istersen olur ama bundan fazla yaparsan senin için daha hayırlı olur dedi. Bunun üzerine Übey, salatımın bütününü sana ayırayım o zaman dedi. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. O zaman senin dert ettiğin şey giderilir, günahın bağışlanır buyurdu. Salatın önemiyle ilgili daha pek çok hadis bulunmaktadır. Şimdi tekrar ilk sorumuza geri dönerek cevaplamaya çalışalım. Allah Resulüne salat etmek demek, Allah'tan başkasına yalvarıp dua etmek anlamına gelmez. Aksine Allah'a hitap ederek Resulüne salat etmesi, onu yüceltmesi, bağışlaması, destek olması için dua etmek anlamına gelmektedir. Allah Resulüne salat etmek demek, Yüce Allah'a, insanlığa dini tebliğ etmesi için Hazreti Muhammed Mustafa'yı gönderdiği için şükretmek, Allah'ın o elçinin mesajını, şanını yüceltmesi için talepte bulunmak demektir. Siz salavat getirdiğinizde, alemlere rahmet olarak gönderilen, büyük bir ahlak üzere olan Allah'ın elçisini en büyük nimet olarak bildiğinizi ifade etmiş oluyorsunuz. Siz salavat getirdiğinizde Allah Resulü'nün davasına her daim sahip çıktığınızı, onun ardında yer aldığınızı, onun ordusunun bir neferi olduğunuzu ilan etmiş oluyorsunuz. Siz salavat getirdiğinizde her salavatla ahdinizi bir kere daha tazelemiş oluyorsunuz. Siz salavat getirdiğinizde kendiniz dahil hiçbir beşerin söz, görüş ve fikirlerini Allah'ın elçisinin önüne geçirmeyeceğinizi ifade etmiş oluyorsunuz. Siz salavat getirdiğinizde yeryüzünde en üstün insan olarak Allah Resulü'nü gördüğünüzü ilan etmiş oluyorsunuz. Onun dışında hiç kimseyi mutlak otorite olarak görmediğinizi, hiçbir beşerin sevgisini onun sevgisiyle bir tutmayacağınızı ilan etmiş oluyorsunuz. Günümüzde sanatçı, oyuncu, sporcu gibi kimselerin adeta tanrılaştırılarak sevildiği, tapıldığı bir ortamda siz Allahümme diye başladığınız salata Allah'tan başka ilah tanımadığınızı, onun elçisi dışında hiçbir beşere üstünlük vermediğinizi ifade etmiş oluyorsunuz. İşte şimdi niçin Allah Resulü'nün Übey'e ne kadar çok salat edersen senin için o kadar iyi olur demesinin sırrını anlıyoruz. Çünkü kişi her salat getirdiğinde Rab olarak Allah'a, din, hayat nizamı, dünya görüşü olarak İslam'a, Resul, önder, lider olarak Hazreti Muhammed Mustafa'ya razı olduğunu ilan etmekte, bu dünyadaki duruşunu, görevini, varlık sebebini dile getirmektedir. Bütün bu sebeplerle salat hem bir dua, hem bir parola, hem bir mesaj, hem de bir kimlik ilanıdır. Sünnette salatın pek çok çeşidine yer verilmektedir. Bunlar içinde en üstünü namazda okuduğumuz salli ve barik dualarıdır. Biz de bu dualarla bitirelim. Rabbimiz, bir albüm gibi yarattığın bu alem ve o albümdeki fotoğraflar gibi var ettiğin varlıkların anlamlarını bize aktaran kitabına ve Resulüne iman ettik. Bizleri anlamsızlıktan muhafaza eyle. Allah'ım, İbrahim'e ve ailesine salat ettiğin gibi Muhammed'e ve onun ailesine de salat eyle. Şüphesiz ki sen övgüye layık olansın ve şeref sahibisin. Allah'ım, İbrahim'i ve ailesini bereketli kıldığın gibi Muhammed'i ve onun ailesini de bereketli kıl. Şüphesiz ki sen övgüye layık olansın ve şeref sahibisin.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Güneş ufukta kayboluyordu. Allah Resulü yanında bulunan Ebu Zer Efendimiz'e, "Güneş nereye gidiyor biliyor musun?" diye sordu. Allah ve Resulü en iyisini bilir diye cevap verdi. Allah Resulü sözlerini sürdürdü. Güneş Allah'ın arşı altında secde etmeye gidiyor. Allah Resulü bu sözüyle aslında Kur'an'ın güneşe ve aya değil, onlara öylece yaratana secde edin ayetine işaret etmekteydi. Sonrasında ise Resulullah temsili üslupla anlatımını şöyle sürdürdü ve Allah'ın arşı altında secdeye kapanmış olan güneş, işlevini sürdürme arzusunun kabul edilmesini ister, güneşe izin verilir. Fakat güneşin Allah'ın arşı altında secdeye durmak için izin isteyip de kendisine izin verilmeyeceği gün gelmek üzeredir. O zaman güneşe, geldiğin yere dön denilecektir. Güneş o zaman batıdan doğacaktır. Bu durum, güneş bir yörüngeye doğru hareket eder. Bu sonsuz izzet ve ilim sahibi Allah'ın takdir ettiği süreye kadardır. Ayetinin izahıdır, buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, sabah namazı vaktidir.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman. Sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı

0: sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik. Kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elimde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus. Sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya Selam, Ya Selam. Sensin selam, sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, Ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı. Sensin kimsesizlerin dayanağı. Sensin hakkı himaye eden. Sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, Ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, Ya Cebbar. Sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde. Bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni. Karanlıkta bırakma beni. Çirkinliğe daldırma beni. Güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya kabıd, ya basit, ya kabıd, ya basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafî, ya Hafî, öyle hafîsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözlerimi.
1: Kur'an-ı Kerim ve Meali az sonra.

Planet Radyo, Planet Radyo. Kur'an'ın temel konuları. Diyanet Radyo'dan Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızdan herkese merhaba. Bugün 16. cüzden 3 mesajı aktaracağız sizlere. Başarılı olmak isteyen gençler, sabırla ve teknolojiyi doğru ve hayırlı yolda kullanarak çalışmaya devam etmelidirler. Bir İslam toplumu, peygamberler yolundan ihlasla gidilerek inşa edilir. 16. cüzde Kehf suresinin son kısmı, Meryem ve Taha surelerinin tamamı bulunmaktadır. İlk mesaj, imanlı gençlik. Sabır, çalışma ve teknolojiyle başarılı olunur. Kehf suresinin son tarafında Zülkarneyn ve ilginç duvar inşası ile ilgili konu işlenmektedir. Hadislerde de Kehf suresinin cuma günü okunması tavsiye edilmekte ve Deccal fitnesinden koruyacağı ifade edilmektedir. Gelecekteki fitnelerden korumak, Kehf suresinin manasının ve mesajlarının anlaşılmasıyla olabilir. Ashab-ı Kehf ile imanlı bir gençlik yetiştirilmesi, Hazreti Musa Hızır olayıyla bizlere kadere teslimiyet ve sabır tavsiye edilmekte, Zülkarneyn kıssasıyla teknolojiden yararlanmanın önemi anlatılmaktadır. İşte bu mesajla Müslümanlar gelecekte başarılı olurlar. Altıncı cüzün ikinci mesajı ise diriliş örneklerinden oluşur. Ölüyü dirilten Allah, isterse ölü bir toplumdan yeni bir İslam toplumu yaratır. Meryem suresinde dirilişin adeta örnekleri verilmektedir. İhtiyarlık döneminde Hazreti Zekeriya ile Kısır hanımından mucizevi olarak bir çocuk doğması, Yahya olarak isimlendirilmesi, bakire ve iffetli bir kız olan Meryem validemizden mucizevi olarak babasız bir çocuğun doğması ve İsa olarak isimlendirilmesi anlatılmaktadır. Hazreti Yahya ve İsa daha doğmadan isimleri konulan peygamberlerdendir. İhtiyarlık döneminde Hazreti İbrahim ile Kısır hanımından mucizevi olarak bir çocuk doğması, İshak olarak isimlendirilmesi, Hazreti Musa döneminde Tur-u Sina'da yani Sina Dağı'nda diriliş ve Hazreti İdris'in göğe çekilmesi, surenin sonunda dirilişi inkar edenlerin ahiretteki halleri anlatılır. 16. cüzdeki 3. mesaja baktığımızda başarının ilk şartı mesajıyla karşılaşıyoruz. Başarının ilk şartı sabırla ve ihlasla tebliğe devam etmektir. Bu cüz, Taha suresi ile tamamlanmaktadır. Sure, Kur'an'ın misyonu olan doğruları hatırlatma mesajıyla başlamakta, Hazreti Musa'nın hayatından bir kesitle devam etmektedir. Burada, Hazreti Musa'nın Medyen başta olmak üzere Mısır'daki uzun mücadelesi, Firavun'un zulmünden kurtulması ve sonraki dönemlerde yaşananlar, ümmetine eğitmek için sarf ettiği çabası ve emeği teferruatlı bir şekilde anlatılmakta, adeta Mekke'deki Müslümanlara sabırla tebliğe devam ederlerse başarılı olacakları ve zafere ulaşacakları mesajı verilmektedir. Evet, bugün 16. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturduk. 17. cüzde görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. On altıncı cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kul, sana benimle beraber olmaya asla sabredemezsin dememiş miydim dedi. Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaşlık etme. Bu takdirde hakikaten benden yana mazeretin sonuna ulaşmış olursun dedi. Yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındı. Derken orada yıkılmak üzere bulunan bir duvarla karşılaştılar. O hem

Hemen onu doğrulttu. Musa, dileseydin elbet buna karşı bir ücret alırdın dedi. O cevap verdi. İşte bu beraberliğimizin sona ermesidir. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim dedi. Gemi var ya, o denizde çalışan yoksul kimselerindi. Onu delerek kusurlu hale getirmek istedim. Çünkü onların gideceği yerde her sağlam gemiyi gasp etmekte olan bir kral vardı. Gence gelince onun anne babası mümin kimselerdi. Gencin onları sonunda azgınlık ve nankörlüğe düşürmesinden korktuk. Böylece istedik ki Rableri onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. Duvara gelince o şehirde iki yetim çocuğundu. Altında da onlara ait bir define vardı. Babaları ise iyi bir adamdı. Rabbin istedi ki o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarsınlar. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki, size onunla ilgili bir parça okuyacağım. Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar sahibi kıldık. Ona muhtaç olduğu her şey için bir yol öğrettik. O da bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin battığı yere varınca onu kara bir balçıkta batar gibi buldu. Orada bir kavme rastladı. Bunun üzerine biz, ey Zülkarneyn, onları ya cezalandıracak veya haklarında iyi davranma yolunu seçeceksin dedik. O şöyle dedi, haksızlık edeni cezalandıracağız. Sonra o Rabbine gönderilecek. Allah da ona korkunç bir azap uygulayacak. İman edip iyi şeyler yapan kimseye gelince, onun içinde en güzel karşılık vardır. Ve ona işimizden kolay olanını buyuracağız. Sonra yine bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca onu öyle bir kavim üzerine doğar buldu ki onlar için güneşe karşı bir örtü yapmamıştık. İşte böyle oldu. Biz onunla ilgili her şeyi ayrıntısıyla biliyorduk. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında bunların ötesinde neredeyse hiçbir sözü anlamayan bir kavim buldu. Dediler ki, ey Zülkarneyn, bu memlekette Yecüc ve Mecüc bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir set yapman için sana bir bedel ödese kabul eder misin? Zülkarneyn şöyle cevap verdi. Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimet ve kudret sizinkinden üstündür. Siz bana kuvvetinize destek olun da, sizinle onlar arasına aşılmaz bir engel yapayım. Bana demir kütleleri getirin. Nihayet vadiyi demirle doldurup iki dağın arasını aynı seviyeye getirince ateşi körükleyin dedi. Artık onu kor haline getirdiği vakit getirin bana üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim dedi. Artık onu ne aşabilirler ne de delebilirler. Zülkarneyn bu Rabbimden bir rahmettir. Fakat Rabbimin vaadi gelince o bunu yerle bir eder. Rabbimin vaadi haktır dedi. O gün kıyamet günü biz onları birbirine çarparak çalkalanır bir halde bırakmışızdır. Sura da üfürülmüş, böylece onları bütünüyle bir araya getirmişizdir. Ve dünyadayken gözleri beni hatırlatacak delillere kapalı bulunan, vahye kulak vermeye de tahammül edemez olan kafirleri o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir. O inkarcılar beni bırakıp kullarımı yardımcı edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi inkarcılar için bir konak olarak hazırladık. De ki, size iş ve davranışları bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi? Onlar iyi yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden, bu yüzden amelleri boşa gitmiş olanlardır. Bu sebeple biz kıyamet gününde onların dünyadaki amellerine değer vermeyiz. İnkar etmeleri, ayetlerimi ve rasullerimi alaya almaları sebebiyle işte onların cezası cehennemdir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için de konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi kalacaklardır.
oradan hiç ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa, bir o kadar mürekkep ilave etseydik dahi, Rabbimin sözleri bitmeden mutlaka deniz tükenirdi. De ki, ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı bekliyorsa, dünya ve ahirete yararlı iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Meryem Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf ha ya ayn sad. Bu Rabbinin Zekeriya kuluna lütfettiği rahmetin anlatımıdır. Hani o alçak sesle Rabbine yalvarmıştı. Rabbim demişti. Benim kemiklerim zayıfladı, saçlarım ağardı. Rabbim, ben sana ettiğim dualarda hiç eli boş dönmedim. Doğrusu ben arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana yerimi alacak bir halef ver. O Yakup hanedanına da varis olsun. Rabbim, onu rızana erdir. Allah buyurdu ki, ey Zekeriya, biz sana Yahya adında bir oğul müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermedik. Zekeriya, Rabbim dedi. Karım kısır olduğu, ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde benim nasıl oğlum olabilir? Orası öyle dedi ve buyurdu ki Rabbin, o bana kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım. Zekeriya, Rabbim, öyleyse bana bir işaret ver dedi. Allah, sana işaret tam 3 gün insanlarla konuşamamandır buyurdu. Bunun üzerine Zekeriya, mabetten kavminin karşısına çıkarak onlara özel bir işaret diliyle sabah akşam Allah'ı tesbih edin dedi. Ey Yahya, kitaba var gücünle sarıl dedik ve ona henüz çocukken hikmeti verdik. Ayrıca katımızdan ona şefkat ve ruh temizliği de verdik. O kötülükten çok sakınan biriydi. Anne babasına çok iyi davranırdı. Zorba ve asi değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve yeniden hayata döndürüleceği gün ona selam olsun. Kitapta Meryem'i de okuyup an. Hani o evinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti. Onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken ona ruhumuzu gönderdik. Ruh ona tam bir insan şeklinde göründü. Meryem, beni senden koruması için çok esirgeyici olan Allah'a sığınıyorum. Eğer Allah'tan sakınan bir kimseysen bana dokunma dedi. Melek, ben ancak sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamak için Rabbin tarafından gönderilmiş bir elçiyim dedi. Meryem, ben iffetsiz olmadığım ve bana bir erkek eli bile değmediği halde nasıl çocuğum olur dedi. Melek cevap verdi. Orası öyle. Ancak Rabbin buyurdu ki, o bana kolaydır. Biz onu insanlara bir delil ve kendimizden bir rahmet kılacağız. Bu kararlaştırılmış bir iştir. Derken Meryem ona hamile kaldı. İşte bu sebeple karnında bebeğiyle uzak bir yere çekildi. Sonra doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine getirdi. Meryem, keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim dedi. Aşağısından biri ona şöyle seslendi. Tasalanma, Rabbin senin altında bir su kaynağı yaratmıştır. Şu hurma ağacını da kendine doğru silkele ki, üzerine taze, olgun hurma dökülsün. Ye iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görürsen de ki, ben çok esirgeyici olan Allah'a adakta bulundum. Artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım. Sonra çocuğu kucağına alarak topluluğuna getirdi. Dediler ki, ey Meryem, gerçekten sen çirkin bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, baban kötü bir adam, annen de iffetsiz değildi. Bunun üzerine Meryem çocuğu işaret etti. Beşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz dediler. Cevabı çocuk verdi. Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım,
O beni kutlu ve bereketli kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı, zekatı ve anneme saygılı olmayı emretti. Beni zorba ve isyankâr yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden hayata döndürüleceğim gün esenlik benimle olacaktır. İşte Meryem oğlu İsa bu, şüpheye düşüp tartıştıkları konuda gerçek sözde bu. Allah'ın bir evlat edinmesi olacak şey değildir. O bundan münezzehtir. Bir işe karar verdiği zaman ona sadece ol der, hemen olur. İsa şunu da söyledi. Muhakkak ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O halde ona kulluk edin. Doğru yol budur. Sonra gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Büyük güne ulaşıldığında, vay o inkarcıların haline! Onlar bizim huzurumuza çıkacakları gün öyle bir işitirler ve öyle bir görürler ki, ne var ki o zalimler bugün tam bir sapkınlık içindedirler. Sen onları pişmanlık günü hakkında uyar. O gün onlar bir gafletin içine dalmış oldukları halde ve henüz iman etmemişken iş olup bitecektir. Yeryüzü ve onun üzerindekiler sonunda yalnız bize kalır ve hepsi bize dönerler. Bu kitapta İbrahim'i de okuyup an. Kuşkusuz o, özü sözü doğru bir insan, bir peygamberdi. Bir gün babasına şöyle demişti. Babacığım, duymayan, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bir şeye niçin taparsın? Babacığım, sana gelmeyen bir bilgi hakikaten bana geldi. Bu sebeple bana uy ki seni düz yola çıkarayım. Babacığım, şeytana kulluk etme. Çünkü şeytan Rahman'ın buyruğuna uymamıştır. Babacığım, Allah'ın azabına uğramandan ve böylece şeytanın yandaşı olmandan korkuyorum. Babası, ey İbrahim, sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen, andolsun seni taşlatırım. Şimdi uzun bir süre gözüme görünme, dedi. İbrahim şöyle dedi, esen kal, Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır. Sizden de Allah'ın dışında taptığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve Rabbime niyaz ediyorum. Umudum odur ki Rabbime niyazımdan eli boş dönmeyeceğim. Nihayet İbrahim onlardan ve Allah'ın dışında taptıklarından uzaklaşınca biz ona İshak ve Yakub'u bahşettik. Her birini peygamber yaptık. Onlara da rahmetimizden bağışlarda bulunduk ve onlara hak ettikleri yüksek bir övgüyle anılmayı nasip ettik. Bu kitapta Musa'yı da okuyarak an. Gerçekten o ihlaslı biriydi, elçi peygamberdi. Ona Tur'un sağ tarafından seslendik ve onu fısıldarcasına kendimize yaklaştırdık. Rahmetimizin bir sonucu olmak üzere, kardeşi Harun'u da bir peygamber olarak onun yanına verdik. Bu kitapta İsmail'i de okuyup an. O gerçekten sözüne sadıktı, elçi peygamberdi. Halkına namazı ve zekatı emrederdi ve Rabbinin rızasına ermişti. Kitapta İdris'i de okuyarak an. Hakikaten o pek doğru bir insandı ve bir peygamberdi. Onu üstün bir konuma getirdik. İşte bunlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu Adem'in soyundan gelen peygamberler, Nuh'la birlikte gemide taşıdıklarımız, İbrahim ve İsrail'in, Yakub'un soyundan gelenler ve doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerden olup, kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlar. Sonra bunların ardından artık namazı kılmayan ve nefsani arzulara uyan bir nesil geldi. Bunlar elbette azgınlıklarının cezasını bulacaklardır. Ancak tevbe eden, İman eden ve iyi davranışta bulunan kimseler böyle değildir. Bunlar hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete, çok esirgiyici olan Allah'ın kullarına vaat ettiği, onların idraklerini aşan Adn cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz onun vaadi yerine gelecektir. Orada boş söz işitmezler, kendilerine yalnız esenlikler dilenir. Orada sabah akşam rızıkları hazırdır.
kullarımızdan takva sahibi kimselere vereceğimiz cennet.

cennet işte budur. Melek dedi ki, biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan her şey ona aittir. Senin Rabbin unutkan değildir. O göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde ona sabır ve sebatla kulluk et. Onun adını almaya layık başka birini biliyor musun? İnsan, ben öldükten bir süre sonra sahiden yeniden hayata döndürülecek miyim diyor. İnsan düşünmez mi ki, daha önce hiçbir şey değilken biz onu yaratmışızdır. Rabbine andolsun ki onları muhakkak şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız. Sonra onları cehennemin çevresinde dizüstü çökmüş vaziyette hazır tutacağız. Sonra her gruptan Rahman'a en çok asi olanlar hangileri ise çekip çıkaracağız. Sonra ateşi boylamayı hak edenleri elbette en iyi biz biliriz. İçinizden oraya varmayacak hiçbir kimse yoktur. Bu, Rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür. Sonra biz kötülükten sakınanları cehennemden esirgeriz. Zalimleri de dizüstü çökmüş olarak orada bırakırız. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman inkar edenler, iman edenlere, iki topluluktan hangimizin konumu daha üstün ve mensupları daha iyi diye sorarlar. Oysa onlardan önce de daha varlıklı ve daha gösterişli olan nice nesiller helak ettik. De ki, kim sapkınlık içindeyse, dilerim Rahman ona süre versin. Sonunda kendilerine vaat olunanı, azabı veya kıyameti gördükleri zaman, konumu daha kötü, askeri daha zayıf olanın kim olduğunu öğreneceklerdir. Allah, doğru yola gidenlerin hidayetini güçlendirir. Kalıcı olan iyilikler, Rabbinin katında hem mükafat bakımından daha hayırlı hem de sonuç bakımından daha iyidir. Ayetlerimizi inkar eden, mutlaka bana mal ve evlat verilecektir diyen adamı gördün mü? O gaybı mı biliyor yoksa Allah'ın katından bir söz mü aldı? Kesinlikle hayır. Biz onun söylediklerini yazacağız ve cezasını uzattıkça uzatacağız. Onun sözünü ettiği şeyler sonunda bize kalacak. Kendisi de tek başına bize gelecek. Onlar kendilerine bir itibar ve güç vesilesi olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, hayır. O putlar onların ibadetini tanımayacaklar ve kendilerine hasım olacaklar. Görmedin mi biz inkarcıların üzerine kendilerini isyana itip duran şeytanları saldık? Öyleyse onlar hakkında acele etme. Biz onların günlerini sayıyoruz. Gün gelecek, takva sahiplerini seçkin konuklar olarak Rahman'ın huzurunda toplayacağız. Günahkarları da suya götürülen sürü gibi cehenneme süreceğiz. O gün Rahman'ın katında söz ve izin alandan başkasının şefaat hakkı olmayacaktır. Rahman çocuk edindi dediler. Hakikaten çok çirkin bir iddia ortaya attınız. Öyle ki bundan dolayı neredeyse gökler çatlayacak, yer ortasından yarılacak, dağlar yıkılıp çökecek. Çünkü Rahman'a çocuk yakıştırıyorlar. Halbuki çocuk edinmek Rahman'ın şanına yakışmaz. Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız Rahman'a birer kul olarak gelecektir. O bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tespit etmiştir. Bunların hepsi de kıyamet gününde Allah'ın huzuruna tek başına gelecektir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Biz Kur'an'ı senin dilinle kolay anlaşılır kıldık ki, günahtan sakınanları onunla müjdeleyesin ve inatla direnenleri de onunla uyarasın. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen onların herhangi birinden bir varlık emaresi hissediyor ya da cılız da olsa bir ses işitiyor musun? Taha Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha. Biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik. Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik.
O, yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından peyderpey gönderilmiştir. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur. Sen sözü ister açığa vur, ister gizle, O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah, ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'na aittir. Musa ile ilgili bilgi sana erişti mi? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine şöyle demişti. Siz bekleyin, şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Belki ondan size bir kol parçası getiririm veya ateşin başında bir kılavuz bulurum. Onun yanına geldiğinde kendisine "Ey Musa!" diye seslenildi. İyi bil ki ben, evet yalnız ben senin Rabbinim. Artık pabuçlarını çıkar. Çünkü şu anda kutsal vadide Tuva'dasın. Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilecek olana kulak ver. Kuşkusuz ben, yalnız ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. O halde bana kulluk et. Beni hatırında tutmak için namaz kıl. Onun vaktini herkesten gizlemiş olsam da, her bir kişinin yapıp ettiğinin karşılığını görmesi için kıyamet mutlaka gelecektir. Ona inanmayan ve kendi tutkularının peşinden gidenler sakın seni ona inanmaktan alıkoymasın. Sonra sen de helak olursun. Nedir o sağ elindeki ey Musa? Dedi ki, o benim asamdır. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim. Ona başkaca ihtiyaçlarım da var. Allah buyurdu, onu yere at ey Musa. Hemen attı. Bir de ne görsün? O akıp giden bir yılan oluvermiş. Allah, tut onu ve korkma. Biz onu hemen eski haline döndüreceğiz buyurdu. Şimdi de elini koynuna sok. Bir hastalık yüzünden olmaksızın, bir başka mucize olarak elin bembeyaz çıkacaktır. Böylece sana büyük mucizelerimizden bir kısmını göstermiş olalım. Firavun'a git. Çünkü o sınırı çok aştı. Musa, Rabbim dedi, gönlüme ferahlık ver, işimi bana kolaylaştır, dilimden düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Yakınlarımdan birini bana yardımcı ver, kardeşim Harun'u. Onunla gücümü pekiştir, onu da görevime ortak et, ta ki seni bol bol tesbih edelim ve seni çok analım. Kuşkusuz sen bizi görmektesin. Allah buyurdu, ey Musa, dileğin kabul edildi. Zaten sana bir kere daha lütufta bulunmuştuk. Hani annene şunu vahyetmiştik. Onu sandığa koy ve ırmağa bırak. Böylece ırmak onu kıyıya çıkarsın ve benim de düşmanım, onun da düşmanı olan biri onu alsın. Ey Musa, senin üzerine kendimden bir sevgi bıraktım ki sevilesin. Nezaretim altında büyütülüp yetiştirilesin. Hani kız kardeşin onlara gidip de ona bakabilecek birini size göstereyim mi diyordu. Nihayet gözü gönlü şen olsun ve kederlenmesin diye seni annene kavuşturduk. Ve birisini öldürmüştün de seni tasadan kurtarmış, ardından da seni ciddi sınavlardan geçirmiştik. Bu sebeple yıllarca Medyen halkının arasında kaldın. Sonra mukadder olduğu üzere buraya geldin ey Musa. Ben seni kendim için seçip yetiştirdim. Sen ve kardeşin mucizelerimle gidin. Beni anmakta gevşeklik göstermeyin. İkiniz beraber Firavun'a gidin. Çünkü o sınırı çok aştı. Yine de ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir üslupla söyleyin. Ola ki aklını başına toplar veya içine bir korku düşer. Ey Rabbimiz dediler. Doğrusu onun bize karşı ileri gitmesinden veya daha da azmasından endişe ediyoruz. Allah buyurdu, korkmayın, bilin ki ben sizinle beraberim, işitirim, görürüm. Ona gidip deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Artık İsrailoğullarını bırak bizimle gelsinler. Onlara eziyet etme. Sana Rabbinden bir mucize getirdik.
Esenlik doğru yolu izleyenlerin olacaktır. Bize vahyolunmuştur ki azap, asıl peygamberleri yalanlayıp yüz çevirenlerin başına gelecektir. Firavun, sizin Rabbiniz de kimmiş ey Musa dedi. Musa, bizim Rabbimiz her şeye özüyle ve biçimiyle varlık veren, sonra da işin yolunu yordamını gösterendirir diye cevap verdi. Firavun, peki dedi, gelip geçen nesillerin durumu ne olacak? Musa, onlar hakkındaki bilgi Rabbimin katındaki bir kitaptadır. Rabbim ne yanılır ne unutur dedi. Yeryüzünü sizin için bir beşik yapan, ondan size yollar açan ve gökten su indiren O'dur. Onunla her çeşitten çift çift bitkiler çıkardık. Kendiniz yiyin, hayvanlarınızı da otlatın. Kuşkusuz bunlarda akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır. Sizi ondan yarattık, yine ona döndüreceğiz. Sonra oradan bir defa daha çıkaracağız. Andolsun ona bütün kanıtlarımızı gösterdik. Fakat o yalan saydı ve kabule yanaşmadı. Dedi ki, ey Musa, yaptığın sihirle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Biz de sana benzeri bir sihirle mutlaka karşılık vereceğiz. Şimdi sen aramızda, senin de bizim de caymayacağımız uygun bir yerde bir buluşma zamanı belirle. Musa, buluşma zamanınız şenlik günü ve ahalinin toplanacağı kuşluk vakti olsun dedi. Bunun üzerine Firavun dönüp gitti. Bütün tedbirlerini aldı, sonra sihirbazlarıyla geldi. Musa onlara şöyle dedi. Yazıklar olsun size. Allah'a karşı yalan uydurmayın. Yoksa ağır bir ceza ile kökünüzü kazır. İftira eden mutlaka perişan olur. Bunun üzerine yapacakları işi aralarında tartıştılar ve konuşmalarını gizli tutmaya çalıştılar. Şöyle diyorlardı. Bunlar size sihirleriyle yurdunuzdan çıkarmak ve tuttuğunuz örnek yolu ortadan kaldırmak isteyen iki sihirbazdan başka bir şey değil. O halde siz de bütün hilelerinizi birleştirin ve saf düzeninde gelin. Bugün üstün gelen kendini kurtarmıştır. Dediler ki, ey Musa, ya sen at yahut ilk atan biz olalım. O, hayır, siz atın dedi. Bir de baktı ki, onların ipleri ve sopaları yaptıkları sihirden ötürü kendisine doğru akıp geliyor gibi görünüyor. Musa birden içinde bir korku duydu. Korkma dedik. Üstün gelecek olan kesinlikle sensin. Sağ elindekini at da onların yaptıklarını yalayıp yutsun. Onların yaptığı sihirbaz hilesinden ibaret. Sihirbazsa amacı ne olursa olsun başarıya ulaşamaz. Sonunda sihirbazlar secdeye kapandılar ve biz Musa ile Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun şöyle çıkıştı. Ben size izin vermeden ona inandınız öyle mi? Anlaşılıyor ki o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Ama ahdim olsun ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım. Böylece hangimizin cezasının daha şiddetli ve kalıcı olduğunu anlayacaksınız. Onlar şu cevabı verdiler. Bize gelen bunca apaçık kanıtlara ve bizi yaratana karşı asla seni tercih edemeyiz. Artık sen neye hükmedeceksen et. Ama sen ancak bu dünya hayatında hükmünü geçirebilirsin. Hatalarımızdan ve bize zorla yaptırdığın sihirden ötürü bizi bağışlaması için Rabbimize kesin olarak iman ettik. Hayırlı ve sürekli olan Allah'tır. Kim Rabbine günahkar haliyle varırsa bilsin ki cehennem onu beklemektedir. Orada ne ölür ne de düzgün yaşar. Dünya ve ahirete yararlı işler yapmış bir mümin olarak onun huzuruna çıkan kimseler içinse üstün dereceler vardır. İçinde ebedi olarak kalacakları, altından ırmaklar akan Adin cennetleri, işte günahlardan arınanların ödülü budur. Musa'ya şöyle vahyetmiştik. Kullarımı geceleyin yola çıkar. Yetişecekler diye korku ve endişe duymaksızın onlara denizde kupkuru bir yol aç. Derken Firavun askerleriyle onların peşine düştü.
Ama deniz onları amansızca sarıverdi. Firavun kavmini saptırmış, doğru yolu göstermemişti. Ey İsrailoğulları! Böylece sizi düşmanınızdan kurtardık ve Tur'un sağ tarafında sizinle sözleştik. Size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik. Size rızık olarak verdiğimiz iyi ve temiz şeylerden yiyin ama bunda ölçüyü aşmayın. Yoksa gazabıma uğrarsınız. Kim gazabıma uğrarsa artık uçuruma yuvarlanmış demektir. Şu da bilinmeli ki ben tevbe edip yürekten inanan ve iyi işler yapan, sonra da doğru yolda sebat eden kimselere karşı çok bağışlayıcıyım. Allah buyurdu ki, seni halkından aceleyle ayrılmaya sevk eden neydi ey Musa? Şöyle cevap verdi. Onlar da benim izimdeler. Benden hoşnut olasın diye sana gelmekte acele ettim ey Rabbim. Allah, fakat dedi, biz senden sonra kavmini sınadık ve Samiri'yi onları yoldan çıkardı. Bunun üzerine Musa öfkeli halde ve hayıflanarak kavmine döndü. Şöyle dedi. Ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Peki size bu süre çok mu uzun geldi? Yoksa Rabbinizin gazabına uğramak istediğiniz de onun için mi bana verdiğiniz sözden döndünüz? Şöyle cevap verdiler. Sana verdiğimiz söze bilerek ve isteyerek aykırı davranmış değiliz. Fakat şu kavmin, Mısır halkının ziynet eşyalarından bir kısmını yüklenmiştik. Onları haram diye ateşe attık. Çünkü Samiri'yi de aynı şekilde atmıştı. Derken onlara böğürebilen bir buzağı heykeli yaptı. Ona uyanlar, işte bu sizin de ilahınız, Musa'nın da ilahıdır. Fakat o bunu unuttu dediler. Peki görmüyorlar mıydı ki o heykel kendilerine bir sözle karşılık veremiyordu? Onlara zarar veremediği gibi fayda da sağlayamıyordu. Gerçek şu ki, daha önce Harun onlara, ''Ey kavmim, siz bununla sınanmaktasınız. Kuşkusuz sizin Rabbiniz o Rahman'dır. O halde bana uyun ve emrime itaat edin.'' demişti. Şöyle cevap verdiler, ''Musa yanımıza dönünceye kadar ona tapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.'' Musa dönünce dedi ki, ''Ey Harun, onların saptıklarını gördüğünde beni izlemekten seni alıkoyan neydi? Yoksa emrime isyan mı ettin?'' O şöyle cevap verdi. ''Ey anamın oğlu, sakalımı saçımı çekme. Emin ol ki ben senin sözüme riayet etmedin de İsrailoğullarının arasına ayrılık soktun diyeceğinden endişelenmiştim.'' Musa sordu. ''Peki senin zorun neydi ey Samiri?'' ''Ben onların görmediklerini gördüm. Bu yüzden elçinin izinden bir avuç avuçladım ve onu attım. Nefsim beni böyle yapmaya itti.'' diye cevap verdi. Musa şöyle dedi, ''Hadi git, artık hayatın boyunca sana düşen bana dokunmak yok demekten ibarettir. Ve bil ki asla kaçıp kurtulamayacağın bir hesap günü de seni beklemektedir. Şimdi şu tapıp durmakta olduğun Tanrı'na bir bak. Biz onu iyice yakacağız, sonra da küllerini denize savuracağız. Sizin yegane ilahınız o Allah'tır ki, ondan başka ilah yoktur. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. İşte böylece geçmiştekilerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Kuşkusuz sana katımızdan bir zikir, Kur'an verdik. Kim ondan yüz çevirirse bilsin ki, kıyamet günü ağır bir günah yüklenecektir. Ebedi olarak o yükün altında kalacaklardır. Kıyamet günü bu onlar için ne kötü bir yüktür. O gün sura üfürülür ve günahkarları o gün gözleri göğermiş olarak toplarız. 10 günden fazla kalmadınız diyerek aralarında fısıldaşırlar. İçlerinden en aklı başında olanı, hayır ancak bir gün kaldınız der. Halbuki söyledikleri şeyi en iyi biz biliriz. Sana dağları soruyorlar. De ki, Rabbim onları un ufak edip savuracak. Yerlerini dümdüz bomboş bırakacak. Orada artık ne bir kıvrım ne de bir tümsek görürsün. O gün herkes çağırıcıya uyar. Ondan kaçıp kurtulma imkanı yoktur. Rahman'ın heybetinden sesler kısılmıştır.
artık çok hafif sesler dışında bir şey işitemezsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseler müstesna, şefaatin bir yararı olmaz. Onların önlerinde ve arkalarında olanı o bilir. Onların bilgisi ise onu kuşatamaz. Diri ve her şeyin varlığı kendine bağlı olan Allah'ın huzurunda yüzler, başlar hicapla eğilmiştir. Zulmü yüklenmiş olansa hüsrana uğramıştır. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı iyi işler yapan kimseye gelince, o ne büsbütün hatta ne de kısmen haksızlığa uğramaktan korkar. İşte sakınsınlar yahut hatırlamalarını sağlasın diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda uyarılarımıza tekrar tekrar yer verdik. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan Allah yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlanmadan Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve Rabbim ilmimi artır de. Biz daha önce Adem'den söz almıştık. Fakat o unuttu. Biz onda yeterli bir kararlılık görmedik. Meleklere Adem'e secde edin dedik. Onlar da secde ettiler. Sadece iblis direndi. Bunun üzerine ey Adem dedik. Bil ki bu senin de eşinin de düşmanıdır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Yoksa mutluluğunu yitirirsin. Burada sana acıkmak da çıplak kalmak da yok. Yine burada susuzluk çekmezsin ve sıcaktan bunalmazsın. Derken şeytan şöyle diyerek onun kafasını karıştırdı. Ey Adem, sana sonsuzluk ağacının ve son bulmayacak bir hükümranlığın yolunu göstereyim mi? Nihayet ikisi de o ağaçtan yediler. Bunun üzerine mahrem yerleri kendilerine göründü. Üstlerini cennet yaprağıyla örtmeye çalıştılar. Böylece Adem Rabbine karşı gelmiş ve yolunu şaşırmıştı. Sonra Rabbi onu seçkin kıldı. Tevbesini kabul etti ve doğru yola yöneltti. Şöyle buyurdu. İkiniz birden inin oradan, birbirinize düşman olarak. Size benden bir hidayet geldiğinde bilesiniz ki, hidayetime uyan artık ne sapar ne de bedbaht olur. Kim de beni anmaktan yüz çevirirse mutlaka sıkıntılı bir hayatı olacaktır. Ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz. O der ki, ey Rabbim beni niçin kör olarak haşrettin, halbuki daha önce gören biriydim. Allah buyurur, işte böyle. Sana ayetlerimiz geldiğinde onları unutmuştun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun. Hak'tan sapan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Hiç kuşkusuz ahiretteki ceza daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları hala yola getirmedi mi? Oysa onların yurtlarında dolaşıp duruyorlar. Kuşkusuz bunlarda akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır. Eğer Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir söz ve belirlenmiş bir vade olmasaydı, hemen yakalarına yapışılırdı. Sen onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de, batmasından önce de Rabbini övgüyle tesbih et. Yine gecenin bazı vakitlerinde ve gündüzün iki ucunda da tesbih et ki hoşnutluğa erişesin. Sakın kendilerini sınamak için onların bir kesimini yararlandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine göz dikme. Rabbinin sana verdiği nimetler daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aile fertlerine namazı emret. Kendin de bunda kararlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Asıl biz seni rızıklandırıyoruz. Mutlu gelecek, günahlardan sakınanların olacaktır. O Rabbinden bize bir mucize getirseydi ya dediler. Peki önceki sahifelerde bulunan açık kanıt onlara gelmemiş miydi? Eğer biz bundan önce onları bir azapla helak etmiş olsaydık, mutlaka şöyle diyeceklerdi. Ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de, şu zillet ve rezillik başımıza gelmeden önce ona uymuş olsaydık. De ki, herkes beklemekte, siz de bekleyin bakalım. Dost doğru yolda yürüyenler kimmiş
ve hidayete erenler kimmiş, yakında anlayacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo, Diyanet Radyo.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey. El Fettah. Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Mazlumlara sevinç kaynağı, merhametin dalaleti bir esma ile tanışacağız bugün. Rabbimiz bizleri hayırlara ortak eylesin. Kelime anlamı, bir şeyi açmak, taraflar arasında hüküm vermek, birine yardım edip zafere ulaştırmak olan feth kökünden türeyen Fettah esması, iyilik kapılarını açan, bütün anlaşmazlıkların nihai hakemliğini yapmak suretiyle mutlak adaleti gerçekleştiren, hak ile batılı birbirinden ayırıp durumu açıklığa kavuşturan, mazlumlara yardım edip mümin kullarına zafer veren anlamına gelir. Rabbin Fettah oluşu hem maddi hem manevidir. Allah kulunun yolunda gitmeyen bir işini yoluna koyabilir. Kapanan, ümidini kestiği kapıları açabilir. Bunlar maddi ikramlardır. Bir de işin manevi boyutu vardır ki, aslında insanı en çok doyuran da odur. Kulların ilim sahibi olması için ilme giden yolları ve zihnini açması, içinden çıkamadığı düşünceleri doğruya ulaştırması, kalbinin muhabbetullah'a yakınlık duyması manevi ikramlardır. Allah dilerse kulun zihnini ve kalbini açar. İlim ehli, ferasetli kullarından eyler. Ne muhteşem bir ikramdır bu. Rabbimiz bizlere de nasip etsin. Maddi manevi bütün kapıların açılması, Rabbin izni ve iradesiyledir sevgili dinleyici. Ama elbette önce kulun o kapıyı bulup varıp çalması ve beklemesi gerekir. Kul ne dilerse Rabbi onu verir. Maddiyat isteyenin bütün hayatı onun üzerine şekillenir. Yaptığı her işi onun için yapar. Manevi rızka talip olan da o yönde hassaslaşır, bakışı, algısı seçici hale gelir. Rabbi de önünde sonunda hayırlı olan vakitte kulunu manevi rızıkla rızıklandırır. Bu bir arz talep meselesidir aslında. Bu yüzden kulun önce kendisi için neyin hayırlı olduğuna karar vermesi gerekir. Gerçekten ne istediğine. Biz idraki kısıtlı kullarız. İsterken bazen kendimiz için hayırlı olmayan bir şeyi gözümüze, gönlümüze hoş geldiği için hayır sanıp isteyebiliriz. Ama manevi rızıklar için bu geçerli değildir. İnsanın ilim istemesinde, o ilmi anlayacak idrak ve feraset talep etmesinde şer yoktur. Bu niyet insanın ancak kalbini açar, Rabbine yakınlaşmasına vesile olur. Ama çoğu zaman elle tutulur, gözle görülür bir karşılığa denk gelmez. Ruhun iyileşmesi insanın içsel yolculuğudur. Bu yüzden belli bir olgunluğa erişene dek manevi rızık için dua etmek aklımıza gelmez. Dünyalık cezbedici olduğundan niyetlerimiz ona göre şekillenir. Genç birine sorsak, doktor, mühendis, öğretmen olmak istiyorum diyebilir. Olgunluğa erişmiş bir büyüğümüze sorsak, Allah'ın rızasını kazanacak ameller yapmak istiyorum der. İnsan niyet eder, hayali ona göre şekillenir. En güzeli, iki niyeti aynı çatı altında buluşturabilmektir elbet. Dünyalık ne işimiz varsa yaparken içine Allah rızasını katabilirsek, iyi bir mümin vasfını hayatımızın her yerine yansıtabilirsek ne ala. Mümin niyetini halis tutar. Bütün kapıların hükmü ve gaybın anahtarı elinde olan Rabbine güvenir. Allah bütün kulların geçmişini ve geleceğini, yaptıklarını, yapacaklarını ve yapabileceklerini bilir, bütün ihtimaller için en hayırlı olanı kuluna ikram eder. Kulundan da hayra teslim olmasını bekler. Kulu parlatan teslimiyettir. İçinde Rabbin en iyisini bildiğine inanmak vardır. Acziyetini kabul etmekte. Hikmete boyun eğmekte. Rabbimizin, Allah'ın insanlar için açtığı rahmeti kısabilecek yoktur. Onun kıstığını da ondan başkası açamaz. O, mutlak izzet ve derin hikmet sahibidir. Buyurduğunu işittikten sonra biz kime gidebiliriz ki? Yer ve gök ehli bir araya gelse, Rabbin ol dediğini değiştiremeyecekse, hangi kapıyı açması için kuldan yardım isteyebiliriz? Rabbimiz kendinden başka kimseye el açtırmasın. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Allah

Fettah esması hayatımızın her anında her vakit tecelli eder. Fetih ve yardımından kullarını mahrum bırakmayan Rabbe hamdolsun. Biz çoğu kez farkında olmayız. Hangi görünmez kapıların açıldığını, bereketin nerede ne zaman hasıl olduğunu bilemeyiz. Yaşar gideriz. Yeni hayır ve bereket kapıları açılsın diye dua etmekten de geri kalmayız. O halde bize düşen her şeyden önce bize açılan hayır kapıları için Rabbimize hamd etmektir. Ardından da hayır kapılarını bulmak. İnsan ne yaparsa kendine yapar. Bir başkasına yaptığımız hayır da kendimiz içindir aslında. Zayıf olana merhamet etsek, sıkıntıda olan bir kulun kalbini ferahlaştırsak, işlerini kolaylaştırsak Rabbimiz bizi bırakır mı? Bir kulun ilim ehli olmasına vesile olsak, yolunu açsak, azminden ötürü destekleyip çabasına kıymet versek, Rabbimiz bizi de ilim ehli eylemez mi? Her düşküne uzattığımız el aslında kendimize uzattığımız eldir. Kim bilir ki başımıza ne gelecek, ne zaman ne yaşayacağız? Gelecekte ne yaşayacağımızı bilemeyebiliriz ama zorlanacağımız zamanlar için hayır biriktirebiliriz. Rabbin kullarının kalbine kıymet verdiğini bilip kimsenin kalbini incitmemeye niyet edersek Rabbimiz de bizim kalbimizi serin eyler. Eminiz. Kim ne yaparsa kendine yapar demiş eskiler. Biz başkalarına zulmeder gibi görünüp kendi nefsine zulmedenlerden olmayalım inşallah. Dünyada kazanmış gibi görünüp ahiretini heba edenlerden beri olalım. Rabbimizin hayır kapılarını açmasını dilerken kendimiz hayır kapılarını açan, hayra vesile olan kullardan olalım. Her şeyi gören Rabbimiz zerreyi ziyan etmez. Bizi de merhametiyle yargılasın inşallah. Ey hayırların fatihi, hüküm verenlerin en hayırlısı ya Fettah. Bize her türlü hayır kapısını açacak olan sensin. Senden başka kimseye el açmayacağız. Rabbimiz olarak senden razıyız. Sen de bizim kulluğumuzdan razı ol. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz

Biz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 3 Temmuz 2026 Cuma. Hicri takvime göre 18 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 20 Haziran 1442. Tarihte bugün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açıldı. 1988. Arka sayfa. Günün konusu. Salih amelin kıymeti. İslam'da ibadet sadece Allah rızası için yapılan samimi bir eylemdir. İbadetin özü kişinin Rabbi ile olan ilişkisinde ihlaslı olmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de bu husus şu şekilde vurgulanmıştır. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Bakara Suresi 277. Ayet. Bu ayetten de anlaşıldığı üzere ibadetlerin kabul olması için samimiyet yani ihlas şarttır. Eğer bir ibadet Allah rızası yerine başkasına gösteriş amacıyla yapılırsa anlamını ve değerini yitirir. Bu durumu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem riya yani gösteriş küçük şirktir diyerek açıkça belirtmiştir. Riya ile yapılan ibadet kişinin Allah'tan sevap almasını engeller, hatta günaha bile dönüşebilir. Kur'an'da riya yapanlar sert bir şekilde uyarılmıştır. Vay haline o namaz kılanların ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yaparlar. Maun Suresi 4 ila 6. ayetler. Gerçek ibadet kalpten gelmeli ve sadece Allah'ın rızasını kazanma niyetiyle yapılmalıdır.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.

Hüsnü Hal. Sessiz, karanlık ve soğuk imiş. Ne soluk, ne ten, ne de can yok imiş. Yüce Yaradan ol demiş, olmuş. Et, kemik ve kan, can dolmuş. Bir lahzada yıldızlar ve gökler, bir lahzada deryalar ve çöller peyda oluvermişler. Karanlık binbir renkle aydınlanmış ve boşluğa hızla yayılmış. Zerrenin içinden küreler fışkırmış. Zerre ki içi alem dolu, küre ki içi Adem dolu. Yerle gök bitişikken henüz ne gece varmış ne de gündüz. Yeryüzünü döşeyip yaymış, göğü de üstüne direksiz tavan yapmış. Yağmurlar yağmış, ırmaklar akmış, çağlayanlar coşmuş, varlık suda can bulmuş. Rüzgarlar esmiş, tohumlar serpilmiş, toprakta nebatat yeşermiş. Su ve toprak bir olmuş, arzı ısıtan güneşte yoğrulmuş. Üstüne ilahi nefha değmiş, hayat vücuda gelmiş. Görecek göz ve işitecek kulak olmuş. Zamanı yaratmadan evvel yarattığı ve ruhundan üflediği ruhlar bedenlere dolmuş. Alemlerin yüce yaratıcısı Cenab-ı Hak kendi arşına istiva etmiş. Evvela cennetinde lütuflandırdığı beşeri de küreyi arzına göndermiş. İnsan o günden beri yeryüzünde gezip dolaşıyor. Ayrı düştüğü cenneti arıyor. İnsanı yeniden yitirdiği hazineye kavuşturacak olan O. O ki Rahman ve Rahim olan Yüce Allah. Her türlü nimet O'nun rahmetinden neşet eder. O ki zorlukları gideren ve kapıları açan El-Fettah. El-Fettah. Her türlü mihnet O'nun merhametiyle nihayete erer.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacını, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızı ayetlerle anlatıyoruz. Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her cuma saat 15'te Diyanet Radyo'da.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
2: Kalemin kağıda değdiği yerde mürekkeple ruha bürünür kelimeler. Kelimelerin anaforunda gizlenir en derin düşünceler. İki kapağın arasında yeniliğe aç ruhlarımıza ulaşır. Yeni ufuklarla tanışmanın heyecanını her kitabın kapağını araladığında hisseder insan. Bir ömürde binlerce ömre eşlik etmek başka nasıl mümkün olurdu ki? Mustafa Mirza Demir'in hazırlayıp sunduğu Kitap Ayracı, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 14.30'da Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin'i.

Ey bu dünya talebi uğruna nefsani istekler için diyar diyar dolaşan ve Allah'ın sıfatlarını, gücünü, büyüklüğünü göremeyen gönlü körleşmiş kişi. Ne vakte kadar bu gülistan nerede, nerede deyip duracaksın? Can ayağına batmış şehvet, hiddet ve nefsani istekler dikenini çıkarmadıkça gözün kararır, göremezsin. Bu halde nasıl dönüp dolaşacaksın? İlahi emaneti taşıdığı için çok üstün bir güce sahip olan ve dünyalara sığmayan Ademoğlu, cismani zevkler dikeninin etrafında gizlice dolaşır durur. İnsanda bulunan bu ilahi emanet, bu can, ekmekle, yemekle semiren yahut kah şöyle, kah böyle olan can değildir ki. Bu ilahi nefha, haktan gelen bu ruh, yemeden içmeden hasıl olan hayvani ruh değildir. Ey emeline ulaşmak için çare arayan kişi, hoş olmayan bir şeyden insana hoşluk gelir mi?

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Maune kuyuları civarında müzirle beraberdik. Birden yırtıcı kuşların çoğaldığını gördük. İçimiz ürperdi. Tam ne olduğunu öğrenelim diyorduk ki bir kadın çıka geldi ve acı haberi verdi. Biz ulaştığımızda kardeşlerimizin hemen hepsi şehadet şerbetini içmişti.
2: Arda arda gelen şehadet haberleri Müslümanları çok üzmüştü.
3: Arkadaşlarımdan hangisine yanayım bilmiyorum. Mersed'e mi, Amir'e mi, Hubeybe mi yoksa Hakem'e mi?
4: Suffe ashabından 50 kişi. Hepsi bu ümmetin bilginleriydi. Onlara yapılanları hazmedemiyorum.
3: Çok acı değil mi Ömer? Benim ciğerim yanıyor.
4: Acımı tarif etmem imkansız. Tek tesellim hepsinin şehit olması.
5: Ağlama oğlum. Dayın cennete gitti. Biliyorum anne. Onu çok özleyeceğim. Ben de Enes. Ben de. Biliyor musun?

0: peygamberimiz de onlar için ağlıyor.
1: Bilmez miyim?
0: Ben peygamberimizin bugüne kadar pusuya düşürülen arkadaşlarına üzüldüğü kadar hiçbir şeye üzüldüğünü görmedim. Her namazında onlar için dua ediyor.
2: Muhammed bin Abdullah'ı öldüreceksin.
3: Peki karşılığında ne var?
2: Ne dilersen.
3: Anlaştık. Bu gece yola çıkarım. Sen ancak bir peygamber olabilirsin. Benim buraya geliş nedenimi bilen kimse yoktu. Bunu ancak Allah sana bildirmiş olabilir. Anlıyorum ki sen Allah tarafından korunmaktasın ve doğru yol üzerindesin. Ebu Süfyan ise yanlış yoldadır.
4: 75. Bölüm.
5: Kureyş müşriklerinin peygamberimizi öldürme girişimleri sonuçsuz kalmıştı. Bu hususta Medine Yahudilerine tehdit dolu bir mektup yazdılar.
6: Dün Kureyş'ten bir mektup geldi.
7: Ne istiyorlar?
6: Muhammed'i öldürmemizi. Eğer öldürmezsek kendilerine karşı düşmanlığımızı ilan ettiğimizi düşüneceklermiş.
7: Kendileri beceremediler tabii.
8: Bize meydan mı okuyorlar?
9: Savaştıkları Araplar gibi zayıf olduğumuzu düşündüler herhalde.
7: Kureyş'te ortak bir hedefimiz var. Bunu neden lehimize çevirmeyelim ki?
10: Muhammed'i öldürelim mi diyorsun?
7: Evet, bunu biz de istemiyor muyuz?
8: İstiyoruz tabii ki.
11: Onun ortadan kaldırılması şehrimize huzur getirir.
9: Zaten ona dur demezsek sonumuz Medine'den sürülen diğer Yahudilere benzeyecek.
6: Yalnız dikkatli olmalıyız. Amacımızı öğrenirse elinden kurtulamayız.
12: Haklısın, bu gizli olmalı.
7: Çok iyi bir plan yapmalıyız. Muhammed'i buraya davet edelim. Diniyle ilgili bizi bilgilendirmesini isteyelim.
13: Eğer böyle söylersek şüphelenmez.
6: İyi fikir. Onları benim bahçemde ağırlarız. Evimin yanında bir çardağım var. Oraya oturduğunda evin damından bir kaya parçasını üstüne yuvarlarız.
7: En ufak bir hata yapmamalıyız.
6: Evet, hazırlıklarla bizzat ilgileneceğim.
5: Yahudiler tasarladıkları gibi peygamberimize haberci gönderdiler. Yahudi bilginlerinden birkaç kişinin onunla görüşmek istediğini, eğer onlar ikna olursa diğerlerinin de Hazreti Muhammed'e iman edeceklerini söylediler. Peygamberimiz de yanında Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Ali olduğu halde Nadir oğullarının mahallesine gitti.
6: Hoş geldiniz.
14: Hoş bulduk.
6: Buyurun, şöyle geçin. İstirahat edin. Ben de geldiğinize haber vereyim.

0: Öyle mi? Yanlarına çıkalım.
1: Sen yanlarına git. Ben son kontrolleri yapayım. Bir daha elimize böyle bir fırsat geçmez.
0: Peki. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Yorulmuşsunuzdur. Yemek yiyelim. Sofrayı hazırlayın.
3: Peygamberimizin sağında Hazreti Ebubekir, solunda Hazreti Ömer oturuyordu. Bu esnada Cebrail aleyhisselam belirdi. Onu peygamberimizden başka kimse göremiyordu. Resulullah'a Yahudilerin planlarını anlatarak derhal Medine'ye dönmesini söyledi. Böylece peygamberimiz kalktı ve tek kelime etmeden orayı terk etti. Arkadaşları kısa bir süre sonra onun yanlarına döneceğini düşünüyordu ama zaman ilerleyip de dönmeyince endişelendiler.
4: Ebu Bekir.
5: Evet.
4: Resulullah aleyhisselam hala dönmedi.
5: Evet Ömer, ben de endişelenmeye başladım. Bir hacet için kalkmıştır diye düşünüyordum ama bu kadar uzun sürmezdi.
4: Kalk, biz de peşinden gidelim.
5: Hadi gidelim.
6: Nereye gidiyorsun?
7: Nereye gidiyorsun?
8: Muhammed nerelerde?
6: Ayrılırken de bir şey söylemedi.
5: Biz de bilmiyoruz. Gidip bir bakalım, içimiz rahat etsin.
6: Ne oluyor? Neden kalktı bunlar?
0: Anlamış olabilirler mi?
6: Yok canım, daha neler? Nasıl anlayabilir?
9: Ya Rabbi ona haber verdiyse? Bugüne kadar kabul etmediğiniz bir gerçek var. Tevrat'ta özellikleri yazılı olan son peygamberi hatırlayın. Siz onun Harun oğullarından geleceğini umuyordunuz. Ancak Allah dilediğinden seçip gönderdi. Beklediğiniz peygamberin özellikleri buna tamamen uymaktadır.

0: Eğer o peygamberse yaptıklarınızı biliyor demektir. Kalkıp gidişi de bunu gösteriyor. İyi bilirsiniz ki gerçek bir peygamberin karşısında hiçbir düşman duramaz. Ben sizin eşyalarınızı develere yükleyip göç ettiğinizi, çocuklarınızın feryatlarını, evinizi barkınızı ardınızda bırakarak göç ettiğinizi görür gibi oluyorum. Bundan kurtulmanızın tek bir yolu var.
1: Neymiş? Neymiş?
0: Nedir o? Müslüman olup Muhammed'in arkadaşları arasına girmeniz.
2: Olmaz öyle şey.
1: Yok, olmaz. Dur, olmaz. İmkansız.
0: Ancak bu şekilde emniyette olursunuz. Servetiniz elinizde kalır, yurdunuzdan da çıkarılmazsınız.
3: Biz Tevrat'tan da Musa'nın ahdinden de asla ayrılmayız.
0: O zaman size yurdumdan çıkıp gidin diye haber göndermesini bekleyin.

0: Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer Medine'ye ulaştıklarında Resulullah'ın orada olduğunu gördüler.
1: Ya Resulallah, kalkıp gittiniz. Sebebini anlayamadık. Sizi merak ettik.
0: Peygamberimiz, Yahudiler beni öldürmeyi tasarladılar. Allah bunu bana haber verince kalktım, dedi.
2: Nasıl böyle bir şeye cesaret ederler? Ama bize karşı tavırlarından anlamamız gerekirdi. Onların bizi ne zaman hoş karşıladığı görülmüş ki.
1: Allah'a hamdolsun, amaçlarına ulaşamadılar.
2: Ya Resulallah, ne emredersiniz? Nadir oğullarının üzerine yürüyelim mi?
0: Peygamberimiz, Muhammed bin Mesleme'yi bana çağırın, dedi. O gelince de Nadir oğulları Yahudilerine git. Onlara şöyle dediğimi söyle. Bana suikast düzenleyerek olmayacak bir şeyi tasarladınız. Bundan sonra bizimle burada yaşamayacaksınız. Medine'yi terk edin. Size 10 gün mühlet veriyorum. Bu müddetten sonra buralarda sizden kimi görürsem boynunu vururum. Muhammed bin Mesleme peygamberimizin emri üzerine Nadir oğullarının mahallesine gitti.
3: İşte korktuğumuz oldu. Muhammed bize elçisini gönderdi. Bakalım şimdi ne yapacaksınız?
4: Ne yapacağız? Bu olabilir mi?
5: Korkma, bir şey olmaz.
6: Allah'ın peygamberi Muhammed aleyhisselam beni size elçi olarak göndermiştir. Musa peygambere Tevrat'ı indirmiş olan Allah aşkına doğru söyleyiniz. Muhammed aleyhisselam peygamber olarak gönderilmeden önce size geldiğim ve şu meclisinizde bana Yahudiliği teklif ettiğiniz zamanı hatırlıyor musunuz?
7: Evet, hatırlıyoruz.
6: Bana Yahudi olmamı teklif etmiştiniz.
7: Evet, evet.
6: Ben asla Yahudi olmayacağımı söylediğim zaman siz bana Yahudilikten başka gerçek bir din yoktur. Senin anladığın, istediğin, duyup işittiğin Hanif dininin aynısıdır demiştiniz. Sonra da en son peygamberin geliş vaktinin yaklaştığını söyleyip onun özelliklerini sıralamıştınız. Onun otoritesinden ve savaşçı kişiliğinden ve konuştuğu zaman hikmetli konuşacağından bahsetmiştiniz. Bana saydığınız tüm özellikler şimdi peygamberimizde varken neden iman etmiyorsunuz? Doğru yolu bulun ki hem dünyanızı hem ahiretinizi kurtarın.
7: Olmaz öyle şey.
6: Anlaşılan teklifimi kabule yanaşmıyorsunuz. O zaman size bir elçi olarak peygamberimizin dediğini iletiyorum. Resulullah'ı öldürmeyi kastettiğiniz için onunla yapmış olduğunuz anlaşma hükümsüzdür. Artık ya Medine'yi terk edersiniz ya da üzerinize yürürüz. 10 gün süreniz var. 10 günün sonunda buralarda kimi görürsek boynunu vururuz.
4: Nasıl anlamışlar? Olamaz. Bunu bilemez.
3: Muhammed bin Mesleme, sen Evs kabilesindensin. Bizim eski müttefikimizsin. Senden böyle acı bir haber alacağımı hiç düşünmezdim.
6: İslamiyet eski antlaşmaları ortadan kaldırdı. Üstelik sizler sözünüzde durmadınız. Kendinizden başka suçlu aramayın.
3: Bize düşen göç hazırlığına başlamak.

0: Yahudiler yol hazırlığına başladılar. Bunu haber alan münafık Abdullah bin Übey, Nadir oğullarına haberci gönderdi. Amacı Yahudilerle Müslümanlar arasında bir çarpışma olmasını sağlamaktı.
1: Abdullah bin Übey'in emriyle geldim. Size şöyle diyor: sakın yurdunuzu ve mallarınızı bırakıp gitmeyin. Kalelerinize çekilin. Ben ve Araplardan 2000 kişi size destek olacağız. Son nefesimize kadar sizin arkanızda duracağız. Kurayza oğulları Yahudileri de sizi yardımsız bırakmaz. Gatafan'daki müttefikleriniz de öyle.
2: Evet evet, doğru söylüyor.
3: Neden? Doğru söylüyor.
2: Doğru söylüyor.
4: Neden yurdumuzu terk edelim?
5: Dedikleri gibi destek olurlarsa Muhammed'in adamlarını perişan ederiz.
6: Perişan ederiz.
7: Kimsenin bir yere gittiği yok. Biz burada kalıyoruz. Muhammed'e git ve ona şöyle de: evlerimizi ve topraklarımızı bırakıp da bir yere gitmiyoruz. Elinden geleni yapsın.
2: Evet. Elinden geleni ardına koymasın. Bir yere gitmiyoruz.
6: Kalelerimizi stok yaparız. Büyük kapıları kapatır, güvenlik önlemleri alırız. Yanımızda bir yıl yetecek yiyeceğimiz var. Kaledeki suyumuzun da kesilmesinden yana korkumuz yok.
2: Muhammed kesinlikle bizi kuşatamaz.
6: Kuşatsa da başarı sağlayamaz.
0: Nadir oğulları Yahudileri münafıkların kışkırtmasıyla Medine'den ayrılmamaya karar verdiler ve Resulullah aleyhisselama meydan okuyarak hiçbir şekilde yurtlarını terk etmeyeceklerini bildirdiler.
8: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

110. Gün Mesken Mahremiyeti. Ayet-i Kerime Meali. Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selam vermeden kendi evlerinizden başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Nur Suresi 27. Ayet. Hadis-i Şerif. Seyl bin Sa'd es-Saidi anlatıyor. Bir adam Allah Resulü'nün kapısındaki bir delikten içeriye baktı. O sırada Allah Resulü demirden bir tarakla başını kaşıyordu. Allah Resulü onu görünce öfkelenerek, "Eğer beni gözetlediğini bilseydim şunu gözüne saplardım," buyurdu. Ardından Allah Resulü şunu da ekledi: "Kapı çalıp izin istemek işte böyle bakmak yasak."

ücretsiz kullanmak şartıyla evini veya aracını satması, örf ve teamül bulunması halinde caizdir. Hikmetli Söz. Kuzum, ayıp mı çalışmak, günah mı yük taşımak? Ayıp dilencilik, işlerken el, yürürken ayak. Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. Sakın ey nuri didem, geçmesin beyhude eyyamın. Çalış halin müsaitken, bilinmez çünkü encamın. Mehmet Akif Ersoy.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım iki söz yazdım.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım, iki söz yazdım.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Diyanet takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 3 Temmuz 2026 Cuma. Hicri takvime göre 18 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 20 Haziran 1442. Tarihte bugün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açıldı. 1988. Arka sayfa. Günün konusu. Salih amelin kıymeti. İslam'da ibadet sadece Allah rızası için yapılan samimi bir eylemdir. İbadetin özü kişinin Rabbi ile olan ilişkisinde ihlaslı olmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de bu husus şu şekilde vurgulanmıştır. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Bakara Suresi 277. ayet. Bu ayetten de anlaşıldığı üzere ibadetlerin kabul olması için samimiyet yani ihlas şarttır. Eğer bir ibadet Allah rızası yerine başkasına gösteriş amacıyla yapılırsa anlamını ve değerini yitirir. Bu durumu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem riya yani gösteriş küçük şirktir diyerek açıkça belirtmiştir. Riya ile yapılan ibadet kişinin Allah'tan sevap almasını engeller, hatta günaha bile dönüşebilir. Kur'an'da riya yapanlar sert bir şekilde uyarılmıştır. Vay haline o namaz kılanların ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yaparlar. Maun Suresi 4 ila 6. ayetler. Gerçek ibadet kalpten gelmeli ve sadece Allah'ın rızasını kazanma niyetiyle yapılmalıdır.

0: bir hadis. Lezzetleri kaçıran ölümü çokça anınız. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Ey yedidağın çiçeği, gönlümün sevinci torun. Köprüden, sudan, talihten yola çıkmışsın, düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Yokluk nedir, kısmet nerededir? Hadi, közde köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Taşın taşla yükselttiği köprü, mesafeleri ölçerek kavuşturandır. Köprü yolun şah damarı, suyun nefes aralığıdır. Hem suya dost, hem yola yaren, devamlı ilerlemeyi sağlar. Nehirlerin, vadilerin, tepelerin, ağaçların, kuşların, çayır çimenin dilini bilen yorgun bir yolcuya uzatılmış yardım elidir. Fakat şu da bir hakikat ki su olmasa köprüye de gerek kalmaz. O halde ilkin su can bulur, su can olur. Hayattır bu, sırrı derindir. Kimileri suya, kimileri köprüye muhtaç oluverir. Nasibin dağılımındaki farkı anlamakla manaya kavuşulabilir. Kimi dağların sahibi, kimi

0: o dağda bir yılkı atı. Kimi göz göz evler örmüş, kimi yayla kulübesinde türküler dinliyor. Kimi uzakların hevesinde yürüyüp durmuş, kimi Sıla'nın özlemiyle yanmış kavrulmuş. Kimi bir nefeslik sıhhat duasında, kimi sıhhatli olduğunu çoktan unutmuş. Kimi bir yuvam olsun diye çırpınır, kimi yuvasından uçacağı zamanı bekler. İşte böyle bir denge vardır yeryüzünde. Bazen temel ihtiyaçlarının derdine düşer insan. Bir yudum temiz su en büyük mutluluğu. Bazense her şeye sahipken taş keser yüreği, unutur mutluluğu. O halde meselenin çözümü halinden memnun olmakta gizlidir. Derdin köprüyse hikayen yolda geçecek nehri aşacaktır. Hayalin suysa çelikten bir sabırla akarsuların peşine düşersin. İhtiyaçlar değişir, zaman değişir, hayaller değişir. İnsanı umudun yaşattığı gerçeği değişmez bir tek. Umduğunla bulduğun arasında geçer bütün mücadeleler. Herkes bir diğerinin zirvesine göz diker. Oysa senin yaylanda da açar çiğdemler, kekikler her yerde mis gibi kokar, çayın şifası kiminle içtiğine bağlıdır. Arayış kazançtan güzeldir, dikkatin taze kalmasına vesiledir. Gönül saraylar isteyeceğine, cevheri ışıldayan saraylara dönmelidir. Elde olan dilde olur, özde olan gözde olmalı. Köprü vardır, hiç geçeni yok. Su vardır, hiç içeni yok. İnsandır çare her daim. Ruhta inşa edilen zenginlik, kainatı aydınlatacak kadar ihtişamlıdır. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Kimi köprü bulamaz geçmeye, kimi su bulamaz içmeye.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

acelecilik herkese zarar verir. O, içten gelen bir korkunun eseridir. Acelecilik, gevezelik ve hiddet, bilgisizlik belirtileridir. Acele yapılan işler acılı olur. Her işte sükuneti, fakat ibadette acele derecesinde çabukluğu tercih et.

hoş geldin. Dertlerimizin dermanı, bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı. Hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin.

0: önce insanız. İnsan doğulmaz, insan olunur demiş bir düşünür. İnsan olma serüvenimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.

0: hadislerin hikayeleri.
1: Süleym kabilesinin Bedri ile boyuna mensup olan Amr bin Abese putlara tapmaktan nefret ederdi. Bundan dolayı sürekli bir arayış içindeydi. Zaman zaman ehli kitaptan bazılarıyla görüşür ve bilgi edinirdi. Bir gün yine putlardan nefretle söz ederken biri ona Mekke'deki bir şahsın da putların aleyhinde konuştuğunu söyledi.
2: Boğuluyorum, anlıyor musun? Her şey bana o kadar anlamsız geliyor ki.
3: Neden böyle düşünüyorsun Amr? Seni rahatsız eden ne?
2: Bunlar işte. Bunlar şu taptıkları putlar.
3: Şişt, yavaş ol biraz. Putlar hakkında böyle konuştuğunu duymasınlar.
2: Baksana şunların haline. Kendi elleriyle yaptıklarına tapıyorlar. Orada öylece duran, daha kendilerini bile güneşin sıcağından koruyamayan şeyler bunlar. Bize nasıl faydası olabilir bunların? Ne yapabilirler bizim için? Bütün bunlar sana da anlamsız gelmiyor mu?
3: Bilmiyorum. Ben de farklısını görmedim atalarımdan. Çok da merak etmedim aslına bakarsın.
2: Ben ediyorum ama.
3: O zaman Mekke'deki adamın dediklerini de duymuşsundur.
2: Ne diyormuş?
3: Putların ilahlar olmadığını, aciz olduklarını, Allah'ın tek bir ilah olduğunu söylüyormuş.
2: Ya demek öyle. Kimmiş peki bu adam?
3: Muhammed. Abdullah'ın oğlu Muhammed.
2: Muhammed. Abdullah'ın oğlu Muhammed.
1: Bunun üzerine Amr bin Abese hemen Mekke'ye gidip Hazreti Peygamber'le görüştü ve Müslüman oldu. Resulullah'ın yanında kalmak istedi. Fakat Hazreti Peygamber ona şu anda şartların müsait olmadığını, evine dönmesini ve İslamiyet'i açıkça tebliğ etmeye başladığını duyunca tekrar gelmesini söyledi. O da ailesinin yanına dönüp Hazreti Peygamber'den haber beklemeye başladı. Mekke'nin fethinden kısa bir süre önce Medineli bir grupla karşılaştı ve Resulullah'ı sordu. Halkın büyük bir coşkuyla İslam dinini kabul ettiğini öğrenince derhal Medine'ye giderek Mekke'nin fethine, daha sonra da Taif muhasarasına katıldı. Amr bin Abese düşünen ve aklındaki

hakkında ashabını bilgilendiren Allah'ın kutlu elçisi bir başka hadisinde ise gece namazını ihmal etmeyiniz. Çünkü o sizden önceki salih kişilerin ısrarla devam ettirdikleri bir gelenekti. Ayrıca o Allah'a yakınlık sağlar, günahlardan sakındırır, kötülükleri yok eder, vücudu hastalıklara karşı korur diye buyurdu.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Gül olmayan yerde gül kokusu duydun mu? Şarap olmayan yerde şarabın köpürüp coştuğunu gördün mü? Koku gül bahçesine kılavuzdur, yol göstericidir. Seni sonsuzluk cennetine ve Kevser ırmağına kadar götürür. Koku göze nur veren bir devadır. Hazreti Yakup'un gözü bir koku yüzünden açıldı. Kötü koku gözü karartır. Yusuf'un kokusuysa göze şifadır. Madem ki Yusuf değilsin, hiç olmazsa Yakup ol. Onun gibi gözyaşı dök, coş. Baharlarda hiç taş yeşerir mi? Toprak ol da senden renk renk güller yetişsin. Yıllardır gönüller inciten, kalpler kıran taş oldun. Bir kez de toprak olmayı dene.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.
0: Haberler az sonra.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin. Gelişmelerle sizlerleyiz. Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜİK verilerine göre Haziran ayında enflasyon aylık 0,99, yıllık %32,11 oldu. Memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için %13,52 oranında zam almayı hak etti. SSK, Bağkur ve tarım emeklileri ise %17,76 oranında zam alacak. Söz konusu artışlar Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere maaşlara yansıtılacak. İnsan hayatı dahil hiçbir kutsal değeri tanımayan Siyonist İsrail yönetimi şimdi de Ezan-ı Muhammediye'ye savaş açtı. İşgal altındaki Filistin'de ezan sesini susturmayı amaçlayan skandal yasa tasarısı İsrail Meclisi'ndeki ön oylamadan geçti. Öte yandan işgal güçlerinin bu yasa tasarısı hazırlığından önce bazı camilerde ezan okunmasını engellediği de ortaya çıktı. Başkent Ankara, tarihi günlerinden birini yaşamaya hazırlanıyor. 7-8 Temmuz'da Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan 36. NATO Liderler Zirvesi için geri sayım başladı. 32 üye ülkenin liderini ağırlayacak olan başkentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Zirvenin güvenliği için tam 56 bin personel sahada olacak. Çifte depremlerle büyük bir yıkım yaşanan Venezuela'da can kaybı 3000'e dayandı. 7 günlük ulusal yas ilan edilen ülkede mucize bir kurtuluş da gerçekleşti. 44 yaşındaki bir depremzede enkazda sağ olarak çıkarıldı. Bu arada arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'den giden ekiplerin yanı sıra TİKA aracılığıyla donanım desteği de veriliyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, İstanbul'da Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkan Yardımcısı Profesör Doktor İsam Elbeşir'i kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Arpaguş, Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin faaliyetlerini yakından takip ettiklerini belirterek, birliğin çalışmalarına imkanlar ölçüsünde destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul, Eskişehir ve Antalya 31, İzmir 35, Erzurum 29, Trabzon 27, Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 39, Medine 41, Kudüs 26, Lefkoşa 32, Girne 29, Saraybosna 19 ve Gümülcine 28 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 3 Temmuz 2026 Cuma. Hicri takvime göre 18 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 20 Haziran 1442. Tarihte bugün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açıldı. 1988. Arka sayfa. Günün konusu. Salih amelin kıymeti. İslam'da ibadet sadece Allah rızası için yapılan samimi bir eylemdir. İbadetin özü kişinin Rabbi ile olan ilişkisinde ihlaslı olmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de bu husus şu şekilde vurgulanmıştır. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Bakara Suresi 277. ayet. Bu ayetten de anlaşıldığı üzere ibadetlerin kabul olması için samimiyet yani ihlas şarttır. Eğer bir ibadet Allah rızası yerine başkasına gösteriş amacıyla yapılırsa anlamını ve değerini yitirir. Bu durumu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem riya yani gösteriş küçük şirktir diyerek açıkça belirtmiştir. Riya ile yapılan ibadet kişinin Allah'tan sevap almasını engeller, hatta günaha bile dönüşebilir. Kur'an'da riya yapanlar sert bir şekilde uyarılmıştır. Vay haline o namaz kılanların ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yaparlar. Maun Suresi 4 ila 6. ayetler. Gerçek ibadet kalpten gelmeli ve sadece Allah'ın rızasını kazanma niyetiyle yapılmalıdır.

0: bir hadis. Lezzetleri kaçıran ölümü çokça anınız. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Hüsnü Hal.
1: Sessiz, karanlık ve soğuk imiş. Ne soluk, ne ten, ne de can yok imiş. Yüce Yaradan ol demiş, olmuş. Et, kemik ve kan, can dolmuş. Bir lahzada yıldızlar ve gökler, bir lahzada deryalar ve çöller peyda oluvermişler. Karanlık binbir renkle aydınlanmış ve boşluğa hızla yayılmış. Zerrenin içinden küreler fışkırmış. Zerre ki içi alem dolu, küre ki içi Adem dolu. Yerle gök bitişikken henüz ne gece varmış ne de gündüz. Yeryüzünü döşeyip yaymış, göğü de üstüne direksiz tavan yapmış. Yağmurlar yağmış, ırmaklar akmış, çağlayanlar coşmuş, varlık suda can bulmuş. Rüzgarlar esmiş, tohumlar serpilmiş, toprakta nebatat yeşermiş. Su ve toprak bir olmuş, arzı ısıtan güneşte yoğrulmuş. Üstüne ilahi nefha değmiş, hayat vücuda gelmiş. Görecek göz ve işitecek kulak olmuş. Zamanı yaratmadan evvel yarattığı ve ruhundan üflediği ruhlar bedenlere dolmuş. Alemlerin yüce yaratıcısı Cenab-ı Hak kendi arşına istiva etmiş. Evvela cennetinde lütuflandırdığı beşeri de küreyi arzına göndermiş. İnsan o günden beri yeryüzünde gezip dolaşıyor. Ayrı düştüğü cenneti arıyor. İnsanı yeniden yitirdiği hazineye kavuşturacak olan O. O ki Rahman ve Rahim olan Yüce Allah. Her türlü nimet O'nun rahmetinden neşet eder. O ki zorlukları gideren ve kapıları açan El-Fettah. El-Fettah. Her türlü mihnet O'nun merhametiyle nihayete erer.

Aşr-ı Şerif. Mustafa Giden. Zariyat Suresi 1 ila 23. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Savurdukça savuranlara, yükü taşıyanlara, kolaylıkla akıp gidenlere, işleri taksim edenlere andolsun ki, size vaat edilen şey kesinlikle doğrudur ve son yargılama mutlaka gerçekleşecektir. Alanları ayrılmış yıldız kümeleriyle dolu göğe andolsun ki, siz farklı inanç ve görüşler içindesiniz. Bu sözlerle saptırılanlar doğru yoldan saparlar. Kahrolası yalancılar, o gaflet içinde yüzen kendini bilmezler, hani son yargılama günü ne zaman diye sorarlar. O gün onlar ateşle sınanacaklar. Tadın bakalım cezanızı. Çabucak gelmesini isteyip durduğunuz işte bu. Allah'a saygısızlıktan sakınanlar ise, Rablerinin kendilerine verdiklerini alarak, cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar. Çünkü onlar daha önce güzel davranışlar içindeydiler. Onlar gecenin az bir kısmında uyurlardı. Seher vakitlerinde Rablerinden bağışlanmalarını dilerlerdi. Yardım isteyenlere ve yoksullara mallarından belli bir pay ayırırlardı. Sağlam düşünce ve inanç sahipleri için yeryüzünde açık kanıtlar vardır. Hatta kendinizde de hiç görmüyor musunuz? Rızkınız ve size vaat edilenler göktedir. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki bu tıpkı sizin konuşmanız kadar gerçek. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Haşr-ı Şerif. İshak Danış. Mümin Suresi 61 ila 68. ayeti kerimeler.
1: Euzü billahi mine

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, içinde dinlenesiniz diye geceyi, aydınlatsın diye gündüzü yaratan Allah'tır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı lütufkardır. Ama insanların çoğu şükretmez. İşte Rabbiniz olan Allah, her şeyin yaratıcısı olan O'dur. Ondan başka ilah yok. Öyleyse nasıl olup da saptırılıyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inatla inkar edenler, işte böyle saptırılmaktadır. Yeryüzünü sizin için yerleşim alanı yapan, göğü de üstünüze bina eden, size şekil veren, şeklinizi de güzel yapan ve sizi temiz nimetlerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah, alemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. O diridir, ondan başka ilah yoktur. Şu halde içten bir dindarlık ve bağlılıkla ona dua edin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. De ki, Rabbimden bana açık kanıtlar gelince, sizin Allah'ın dışında dua ettiğiniz şeylere tapmam bana yasaklanmış oldu ve kendimi alemlerin Rabbine teslim etmem emredildi. Sizi toprak, sonra nutfe, sonra alaka aşamalarından geçirerek yaratan O'dur. Sonra O, sizi bir bebek olarak hayat alanına çıkarır. Ardından güçlü çağınıza ulaşıncaya, sonra da yaşlılar haline gelinceye kadar sizi yaşatır. İçinizden bazıları bundan önce vefat eder. Sonuçta belli bir vakte kadar yaşamaktasınız. Umulur ki bunlar üzerine akıl yorarsınız. Yaşatan da öldüren de O'dur. Bir işe hükmettiğinde o konuda sadece ol der. O da oluverir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Günün Duası.
1: Şehr bin Havşeb anlatıyor. Allah'ın Resulü'nün ölümünden sonra onun dualarını merak ettim ve müminlerin annesi Ümmü Seleme'ye giderek, "Ey müminlerin annesi, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senin yanındayken en çok hangi duayı ederdi?" dedim. Ümmü Seleme, onun çoğunlukla ettiği dua şuydu: "Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzere sabit kıl." Ben de kendisine, "Ey Allah'ın Resulü, niçin böyle dua ediyorsunuz?" diye sordum. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu: "Ey Ümmü Seleme, hiçbir insan yoktur ki kalbi Allah'ın kudret elinde olmasın. O, dilediği kulunun kalbini istikamet üzere kılar, dilediğini saptırır."

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin. Gelişmelerle sizlerleyiz. Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜİK verilerine göre Haziran ayında enflasyon aylık 0,99, yıllık %32,11 oldu. Memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için %13,52 oranında zam almayı hak etti. SSK, Bağkur ve tarım emeklileri ise %17,76 oranında zam alacak. Söz konusu artışlar Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere maaşlara yansıtılacak. İnsan hayatı dahil hiçbir kutsal değeri tanımayan Siyonist İsrail yönetimi şimdi de Ezan-ı Muhammediye'ye savaş açtı. İşgal altındaki Filistin'de ezan sesini susturmayı amaçlayan skandal yasa tasarısı İsrail Meclisi'ndeki ön oylamadan geçti. Öte yandan işgal güçlerinin bu yasa tasarısı hazırlığından önce bazı camilerde ezan okunmasını engellediği de ortaya çıktı. Başkent Ankara, tarihi günlerinden birini yaşamaya hazırlanıyor. 7-8 Temmuz'da Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan 36. NATO Liderler Zirvesi için geri sayım başladı. 32 üye ülkenin liderini ağırlayacak olan başkentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Zirvenin güvenliği için tam 56 bin personel sahada olacak. Çifte depremlerle büyük bir yıkım yaşanan Venezuela'da can kaybı 3000'e dayandı. 7 günlük ulusal yas ilan edilen ülkede mucize bir kurtuluş da gerçekleşti. 44 yaşındaki bir depremzede enkazda sağ olarak çıkarıldı. Bu arada arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'den giden ekiplerin yanı sıra TİKA aracılığıyla donanım desteği de veriliyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, İstanbul'da Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkan Yardımcısı Profesör Doktor İsam Elbeşir'i kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Arpaguş, Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin faaliyetlerini yakından takip ettiklerini belirterek, birliğin çalışmalarına imkanlar ölçüsünde destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul, Eskişehir ve Antalya 31, İzmir 35, Erzurum 29, Trabzon 27, Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 39, Medine 41, Kudüs 26, Lefkoşa 32, Girne 29, Saraybosna 19 ve Gümülcine 28 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinliyorsunuz.
1: La ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Bismillahirrahmanirrahim.

استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد. Bizleri yaratan, yaşatan, insan olarak halk eden, insanlar arasında mümin olma şerefine erdiren, her türlü nimeti bizlerin emrine sunan, bizleri mübarek cuma gününe, cuma saatine ulaştıran yüce Rabbimize, yarattığı her nimetin adedince, zerresince hamdü senalar olsun. Salat ve selam ki cihan serveri, Peygamberimiz Efendimiz, rehberimiz, önderimiz, Kur'an'ın tebliğcisi, peygamberlerin sonuncusu, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere, bütün peygamberlere, Peygamberimizin ashab ve eline olsun. Ve Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, ihsani inayeti, başta siz dinleyen kardeşlerimiz olmak üzere, yeryüzünde yaşayan bütün müminlerin üzerine olsun. Rabbim, ulaşmış olduğumuz cuma gününü, cuma saatini, içerisinde bulunduğumuz Muharrem ayını hepimiz hakkında hayırlı eylesin. Bu güzel saatlerin feyzinden, bereketinden bizleri de nasipdar eylesin, hissedar eylesin. Aziz müminler, değerli kardeşlerim, televizyonları başında bizleri dinleyen kıymetli müminler, yüce dinimiz İslam, söz ve davranışlarımızda dürüst ve doğru olmamızı bizlere emreder. Fıtratımızla bağdaşmayan ve istikametimizi bozan ne varsa, yalan, benzeri her türlü davranışları da bizlere yasaklar. Değerli kardeşlerim, bugün doğruluğu ve dürüstlüğü konuşacağız. Hepimizin bildiği gibi doğruluk İslam'ın özüdür. Ahlaklı ve erdemli bir toplumun en temel vasfı doğruluktur, dürüstlüktür. Değerli kardeşlerim, sözlüklere baktığımız zaman doğruluğun, yalancılığın zıddı olduğunu yazar. Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tabiriyle, فَاِنَّ السِّدْغَةُ مَعْن۪ينَةٌ وَاِنَّ الْكَذِبَ ر۪يبَةٌ Efendimiz buyuruyor. Doğruluk, kalbin tereddütsüz biçimde sükunete ermesidir. Gönlün huzur bulmasıdır. Yalancılık ise şüpheden ibarettir. Değerli kardeşlerim, dürüstlük sözde ve davranışlarda dinin, ahlakın ve toplumun öngördüğü ilkelere uygun davranmadır. Özü, sözü bir olmadır. Ve dolayısıyla doğruluk ve dürüstlük İslam ahlakında, İslam ahlak anlayışında imandan sonra gelen en önemli erdemdir. Sağlıklı bir toplum için, o toplumu oluşturan fertler için temel bir taştır, en önemli erdemdir. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Ahkaf suresinin 13 ve 14. ayetlerinde buyuruyor. Bismillah. İnnellezîne kâlû rabbunallâhu thumme istegâmû
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sadakallahu alazim. Rabbimiz Allah'tır diyen, sonra da devamlı bu söze uygun yaşayanlara ne bir korku vardır ne de onlar üzüntü çekeceklerdir. Ne korku ne üzüntü. Ulaike ashabul cenneti halidine fiha cezaen bima kanu ya'melun. İşte bunlar doğru dürüst olanlar, yaptıklarının karşılığı olarak içinde devamlı kalmak üzere cennetliklerdir. Rabbim bizleri o kullardan eylesin. Değerli dinleyiciler, doğruluktan kasıt imanda, amelde, sözde, özde, fiilde, yaşantıda, kısacası her halimizle, her şeyimizle doğru olmak, dürüst olmak, yalancılıktan uzak durmaktır. Bizim için en güzel örnek Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hatırlayınız, peygamberlik gelmeden önce güvenilir, doğru ve dürüst bir insan olarak kabul görmüştü. Ve ona güvenilir insan manasında Muhammedül Emin demişlerdi. Kim? Mekkeliler, müşrikler. Değerli kardeşlerim, İslam nuru Mekke'den başlayarak dünyayı aydınlatmaya başlayınca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 yıl gizlice insanları İslam'a davet ediyor. Bu manada kapı kapı dolaşan bir peygamber. Açıktan daveti, öncelikle yakın akrabalarını uyarmasını isteyen ayetler nazil olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz en yakınlarını İslam'a davet ediyor. Sonra da Safa tepesinden Kureyşlilere sesleniyor ve diyor ki, ben size şu vadinin arkasında size saldırmak üzere bekleyen bir süvari birliği olduğunu bildirsem, haber versem inanır mısınız? Hep bir ağızdan diyorlar ki, evet inanırız. Biz senin bugüne kadar, bakınız çocukluğu, peygamberliği, peygamberliği öncesi 40 yaşına kadar, evet inanırız, biz senin bugüne kadar yalan söylediğini hiç görmedik. O zaman şöyle buyuruyor sevgili peygamberimiz, fe inni nezirun leküm beyne yedey azabin şedid. O zaman ben sizi şiddetli bir azaba karşı uyarıyorum. Değerli kardeşlerim, bu belki de orada toplanan kalabalığın beklemediği bir şeydi. Bocaladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yine inanmadılar. Önce Ebu Leheb, sonra da diğerleri karşı çıktılar. Halbuki onlar çok iyi biliyorlardı ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o güne kadar herhangi bir şekilde yalan söylememişti, doğruluktan ayrılmamıştı. O günde doğruları söylüyordu. Zaten ona sen yalan söylüyorsun dememişlerdi, diyememişlerdi. Diyorlardı ki Kur'an'ın lisanıyla, biz seni değil senin getirdiğin Kur'an'ı yalanlıyoruz. Değerli kardeşlerim, sevgili peygamberimiz emin vasfıyla bilinip doğruluğun müşahhas bir örneği olduğu gibi onun temsil ettiği İslam dini de bir erdem olarak doğruluğu, dürüstlüğü benimsiyor, teşvik ediyor. Bütün Müslümanlardan doğru ve dürüst olmalarını istiyor. Yüce Rabbimiz ve sevgili Peygamberimiz bunu emrediyor. Değerli kardeşlerim, bu bakımdan şunu bir defa daha hatırlatayım. İmanla doğruluk arasında sıkı bir bağ vardır. Mümin başta Rabbine karşı sadık olmalı, onu tasdik etmeli, sonra da niyet ve eylemleriyle tutarlı bir yol izlemeli, Allah'ın ve Resulünün bildirdiklerine, emirlerine layık.

ile iman etmeli, yerine getirmeli. Ancak böyle yaparsa sırat-ı müstakime, yani dost doğru yola ulaşabilir. Biz hep okuyoruz. İhdine sıratal müstakim. Ya Rabbi bizi doğru yola ulaştır diye namazlarda hep okuyoruz, söylüyoruz. Değerli kardeşlerim, söz ve davranışlarında doğru olup yalan ve yanlıştan kaçınmak müminlerin de en belirleyici vasfı olmalıdır. Bir müminde hoşlanılmayan bazı özellikler olabilir sevgili Peygamberimizin tabiriyle. Korkak olabilir, yanlışlar yapabilir. Ama mümin yalancı olamaz diyor sevgili Peygamberimiz. Müminin kalbi imanın ve doğruluğun merkezi olmalıdır. Değerli kardeşlerim, takdir edersiniz ki sağlıklı bir yaşam için hayatımızda doğruluk ve dürüstlük esastır. Yalan başta olmak üzere her türlü yanlışlardan uzak durmak hepimiz için şarttır. Eskilerin tabiriyle elzemdir. Bu hem fertler için önemlidir hem de toplum için önemlidir. Zira bir toplumda yalan, dedikodu, haset ve benzeri alışkanlıklar varsa ve bu hastalıklar yaygınsa o toplumda huzur olmaz. Ailede varsa ailede huzur olmaz. Söz ve davranışlarıyla ümmeti için en güzel örnek olan sevgili Peygamberimiz, kendisi bütün yaşamında yanlışlardan, özellikle yalandan uzak olduğu gibi müminlere de bunu tavsiye etmiş, onları zaman zaman uyarmış değerli kardeşlerim. Çünkü yalan söyleyen kişi yine sevgili Peygamberimizin tabiriyle münafıklık alametlerinden birisini taşıyor demektir. Münafık Allah'ın sevmediği bir kimsedir ve cehennemin en alt tabakasında yer alacaktır. Değerli kardeşlerim, kıymetli dinleyenler, aziz cemaatimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepinizin bildiği çok meşhur bir hadis-i şerifinde buyuruyor. Ayetül münafiki selâtün, münafığın alameti üçtür. Rabbim bizleri muhafaza eylesin, münafıkların şerrinden de korusun hepimizi. İzâ haddete kezebe, konuştuğu zaman yalan söyler. Yalanla iman bir arada bulunmaz. Ve izâ ve'ade ahlefe, söz verirse sözünde durmaz. Allah Allah, şimdi ne insanlar var. Sözüne güvenemezsin, senedine inanamazsın. Ne insanlar türedi. Ve izâ tümine hâne, evet, emanet ettiğiniz zamanda emanete ihanet eder. Değerli kardeşlerim, arz ettiğim gibi yalan konusunda çok hassas davranan sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanları yalandan ve ona götürecek her türlü davranıştan da sakındırmıştır. Hatta şaka dahi olsa, şimdi bazıları diyor ya şaka yaptım efendim, pembe yalan, beyaz yalan, neyse yani, neler söylüyor neler. Bakınız, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gel sana bir şey vereceğim diyerek çocuğunu çağıran Abdullah bin Emir'in annesine diyor ki, gerçekten ona bir şey verdin mi, verecek miydin? O da diyor ki, hurma vereceğim. Efendimiz buyuruyor, aman ha, dikkat et, eğer ona bir şey vermemiş olsaydın senin için bir yalan olarak yazılacaktı. Ne demek? Büyük bir günah yazılacaktı. Demek ki şaka bile olsa, çocuklara dahi olsa asla yalan söylememek lazım. Değerli kardeşlerim, bu bakımdan bir defa daha hatırlatmış olayım. Anne baba doğru olacak, dürüst olacak, doğru sözlü olacak. Böyle olursa çocuklar da doğruyu, dürüstlüğü öğrenecek. Aksi halde yalanı hoş karşılayacak. Yalan üzerine kurulu bir hayatı normal görecektir.

Kıymetli müminler, Allah'a inandım diyerek Rabbini tasdik eden mümin aynı zamanda Allah'a doğru ve dürüst olma sözü vermiştir. Biz ta ezelde söz vermedik mi? Kalu bela diyoruz ya. Ben sizin Rabbiniz miyim buyurduğu zaman Rabbimiz ruhlar aleminde, ruhlarımız yaratıldığında evet sen bizim Rabbimizsin dediğimiz andan itibaren her konuda sen bizim Rabbimizsin, senin emirlerine boyun eğmeye, doğru dürüst olmaya söz veriyoruz dedik. Bunu defalarca Rabbim Allah'tır diyerek tekrarlıyoruz değerli kardeşlerim. Kıymetli müminler, Allah'a inanan ve ona ibadet eden insan anlıyoruz ki aynı zamanda doğru ve dürüst insandır. Yalan söyleyen kimse Allah muhafaza ibadet etse de yapılan ibadetlerin şuuruna varmamış demektir. Siz oruçta çok dinlediniz. Men lem yada kavle zûri vel amele bihi feleyse lillahi hacetun fi en yada taamehu ve şerabehu. Efendimiz buyuruyor. Kim yalanı, yalanla iş yapmayı terk etmezse Allah o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına kıymet vermez, değer vermez. Sadece aç kalmaktan ibaret olur. Aç ve susuz kalmak. Değerli kardeşlerim, oysa başta namaz olmak üzere ibadetler Müslümanları daha iyi bir kul olmaya sevk etmeli değil miydi? Bismillah, innes salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz denilen ibadet eda ediyoruz. Rabbim kabul eylesin. Aklın ve dinin men ettiği ne kadar günah, kötülük varsa ondan alıkoyar buyurmuyor mu Rabbimiz? Evet, namaz da öyle, oruç da öyle, diğer ibadetler de öyle. Değerli kardeşlerim, dolayısıyla yalan insanı dünyada ve ahirette çeşitli sıkıntılara sokar. Daha ilerisi var. Bazı durumlarda söylenen yalan ise çok daha ağır sonuçlar doğurabilir. Bunların başında Allah hakkında yalan söylemek. Allah hakkında yalan olur mu? Evet, kimi insanlar Kur'an'ın tabiriyle Allah bizi ilk yarattığı gibi tekrar yaratamaz diyerek Allah hakkında yalan uydurdular. Hatta ona şirk koşanlar onun hakkında onun ayetleri hakkında yanlış beyanlarda bulunanlar hepsi bir bakıma Allah'a yalan isnat etmek değil mi? Bakınız Yüce Rabbimiz Nisa suresinin 50. ayetinde buyuruyor. Bismillah. Unzur keyfe yefterune alallahil kezib ve kefe bihi ismen mübine. Sadakallahul azim. Bak nasıl da Allah hakkında yalan uyduruyorlar. Bu apaçık bir günah olarak onlara yeter. Bismillah. Femen ezlemu mimmen iftera alallahi keziben ev kezzebe bi ayati innehu la yuflihul mücrimun. Sadakallahul azim. Halbuki Allah'a karşı yalan uydurandan veya onun ayetlerini yalanlayanlardan daha zalim kim olabilir? Rabbimiz buyuruyor. Değerli kardeşlerim, bu konuda çokça ayet var. Rabbimiz buyuruyor, diyor ki Allah onlara lanet etmiş, kıyamet gününde yüzleri kapkara kesilecek, Allah onların yüzüne bakmayacak ve kurtuluşa eremeyeceklerdir. Kıymetli kardeşlerim, Allah'ı inkar edip şirk koşup Allah hakkında ileri geri konuşanlar onun peygamberi hakkında dahi konuşmuşlar. Deli demişler, mecnun, sihirbaz demişler. Öte yandan İslam'a inandığı söyleyen bazı kimseler de sevgili peygamberimize yalan isnat etme yoluna gitmiş. Söylemediği sözleri Allah Resulüne atfederek. Oysa Efendimiz men kezebe aleyye müteammiden fel yetebevve meqadehu minen nar. Yani kim benim adıma kasten yalan söylerse cehennemdeki yerini hazırlar.

Basın sözüne rağmen nice insanlar hadis olmadığı halde Allah Resulüne nice sözler atfetmişler. Değerli kardeşlerim, tabii bu konuda çok şey söyleyebiliriz. Bütün bu yanlışlar bize şunu gösteriyor. Bugün doğru bilgi, sahih bilgi, sahih kavramları, Allah'ı, kitabını, peygamberimizi ve bütün inanç esaslarını, kutsal değerlerimizi çok daha iyi çocuklarımıza öğretmek daha da önemli hale gelmiştir. Şunu herkes bilsin. Bize göre her dinin kutsal değerleri vardır ve biz onları asla ne kem söz söyleriz ne hakaret ederiz. Hiç kimse de hangi şekil ve amaçla olursa olsun bizim kutsallarımıza, kitabımıza, peygamberimize, bayrağımıza, sancağımıza bunları çoğaltabilirsiniz. Dil uzatamaz. Dil uzatma hakkı yok. Onun için biz bu değerlerimizi de her yönüyle daha küçük yaştan itibaren başlayarak yavrularımıza çok daha iyi öğretmemiz gerekiyor. Toplumumuzu bilinçlendirmemiz gerekiyor. Efendim espri yapacaksan başka konuyla, şaka yapacaksan başka konularla yap. Değerli kardeşlerim, bakınız, doğrunun söylenmesi çeşitli sıkıntılara sebep olabilir zaman zaman. Böyle zamanlarda doğruyu söylemek zor olsa bile, aleyhimize olsa bile, yakınlarımızın aleyhine olsa bile, Rabbimizin tabiriyle doğruyu söylemek, doğru şahitlik yapmak, yalandan uzak olmak bizim görevimiz. Bakınız bir misal vereyim. İslam tarihinde Tebük seferi var. Nice insanlar katıldılar, birkaç kişi münafıklarla birlikte Medine'de kaldılar. Onlardan Ka'b bin Malik, Mürara bin Rebiya, Hilal bin Ümeyye, üç sahabi. Münafıklar çok çeşitli yalanlar söylediler. Onlar hiçbir şey demediler. Ya Resulallah, hiçbir mazeretimiz yoktu ama biz Tebük seferine katılmadık dediler. Evet, diyorlar ki doğru sözlü olmamız nedeniyle biz Allah'ın affına uğradık. Allah onlar hakkında ayet inzal buyurdu. Değerli kardeşlerim, evet, doğru söyleyenler dünya hayatında geçici zararlara uğrasalar bile nihai olarak alınları ak olacak, ahirette ise cennetle mükafatlandırılacak. Bunu bizler biliyoruz. Efendimiz müjdeliyor. Galadmenu li sitten min enfusikum. Bana kendi adınıza 6 şeyin güvencesini verin. Ezman lekumul cennet. Ben de size cennetin güvencesini vereyim. Nedir? Efendimiz buyuruyor. Üstugu izâ haddettüm. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Ve evfü izâ vaattüm. Söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Devam edeyim malen. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. Az önce hadiste bu 3 madde geçmişti. 4, iffetinizi koruyun. 5, gözlerinizi bakması yasak olan şeylerden sakının. Ve 6.'sı da ellerinizi haramdan koruyun. Siz bunları yaparsanız Allah Resulü sizlere şefaat eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine inşallah hep beraber nail oluruz. Değerli kardeşlerim, kıymetli dinleyenler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bunu da söyleyeyim, sadece 3 durumda yalan söylenebileceğini bizlere bildiriyor. Birincisi, kişinin yuvasının huzurunu düşünerek eşini memnun etmesi için. 2, küs olanları barıştırmak için. 3, savaşta düşmanı yanıltmak için. Savaş hiledir buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Bunun dışında demek ki müminin hayatında yalan olmaz. Yok. Değerli kardeşlerim, Efendimiz

bundan önce hiç yalanla itham ettiniz mi? Yani yalan söylediğini gördünüz mü? Ebu Süfyan hayır diyor. Görmedik. Bunun üzerine çok şeyler geçiyor arada. Neticede şöyle diyor. İşte bunlar bir peygamberin vasfıdır. Yalan söylememek. Değerli kardeşlerim. Bismillah. Festekim kema ümirt. Hud suresinin 112. ayeti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emrolunduğun gibi dost doğru ol emrine uyarak inananlara da kul amentü billahi thumme istakim. Allah'a inandım de sonra da dost doğru ol buyuruyor ve bizlere yol gösteriyor. Dolayısıyla özü ve sözü bir olmak anlamında doğruluk, insanın niyetinin, söz ve eylemlerinin uyum içinde olmasını ifade eder. Bu özellikleri içerisinde barındıran bir Müslüman, dünyada ve ahirette razı olunan bir kul haline gelir ve ebedi mutluluğu hak eder. Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, aleyküm bis sıdkı fe inne sıdka yehdi ilel birri ve innel birra yehdi ilel cenneti ve ma yezalur raculu yestugu ve yeteharras sıdka hatta yüktebe indallahi sıddigan. Doğruluktan ayrılmayın. Size bunu tembih ediyorum. Muhakkak ki doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğru olanı ararsa Allah katında sıddık olarak yazılır. Rabbim bizleri o kullardan eylesin. Ancak aksi ve iyyâküm vel kezibe fe innel kezibe yehdi ilel fücûr ve innel fücûre yehdi ilen nâr ile ahir. Yalandan sakının. Çünkü yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleyip yalan ile iştigal ede ede Allah katında yalancılardan yazılır. Rabbim hepimizi muhafaza eylesin. Ne kötü şey. Bismillah. Festekim kema umirt ve men tâbe ma'ake ve la tedgav innehu bime ta'melûne besîr. Rabbimiz buyuruyor. Az önce bir bölümünü okudum. Hud suresinin 112. ayeti. Öyleyse emrolunduğun gibi dost doğru ol. Hayatında hiç yalan söylemeyen, çocukluğu, peygamberlik öncesi gençliği dahil bir peygambere, peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şahsında biz Müslümanlara beraberindeki tevbe edenler de dost doğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı görür. Değerli kardeşlerim, bu ayetle ilgili olarak Abdullah bin Abbas diyor ki bütün Kur'an içinde Allah Resulüne bu ayetten daha ağır bir ayet inmemiştir. Neden? Evet, sevgili peygamberimiz de ne buyuruyor? Şeyyebetni Hud'un ve akavatuhâ. Hud suresi ve benzerleri kardeşleri beni ihtiyarlattı. Neden? Evet, dost doğru olma emri. Zira istikamet kadar yüksek bir makam olmadığı gibi onun kadar da zor bir emir yoktur değerli kardeşlerim. Rabbim bizleri dost doğru, dürüst olanlardan eylesin. Bakınız yine Rabbimiz buyuruyor. Bismillah. İnnellezîne gâlû rabbünallâhu thumme istekâmû. تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْسَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra da dost doğru olanlar var ya, burası önemli. Onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki, şu müjdeye bakınız, korkmayın, üzülmeyin. Size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Yani dost doğru olanlar Allah'ın izniyle cennete.

girer. Bismillah. قَالَ اللّٰهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَهُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ اِلٰى اَخِرِ الٰى صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Allah şöyle diyecek o gün. Bugün doğrulara doğruluklarının yarar sağlayacağı gündür. Kıyamet günü. Herkes kendi derdinde. Onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler vardır. Allah, burası çok önemli. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Karşılıklı bir rıza. İşte bu büyük başarıdır. Doğru olanlar başarıya ulaşanlardır değerli kardeşlerim. Zira şunu hiç unutmayınız, Efendimiz buyuruyor. La yectemi'ul iman vel küfrü fi kalbi mri'in ve la yectemi'us sidgu vel kezibü cemiyan ve la teştemi'ul hıyanetü vel emanetü cemiyâ. İman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, hıyanet ile emanet bir şahsın kalbinde birlikte bulunmaz. Yalan varsa o adam doğru olamaz. Rabbim şerlerinden muhafaza eylesin. Değerli kardeşlerim, anlaşılıyor ki bütün söylediklerimizden mümin Allah'ın emrine uygun şekilde doğru, dürüst ve temiz kalpli olacak. Söz ve davranışlarında, niyetinde, inancında doğru, dürüst ve iyilikten yana olacak. Yalan ve benzerinden şiddetle uzak olacak. Değerli kardeşlerim, fertler açısından, toplum açısından, toplumun huzuru açısından, güveni açısından, düzeni açısından doğruluk ve dürüstlük olmazsa olmazımızdır. Kişisel ilişkilerden toplumsal ilişkilere, ticari ilişkilere, meslek hayatımıza, çalışmaya, ne derseniz, bütün bu alanlarda herkes mutlaka doğru ve dürüst olmalı. Değerli kardeşlerim, Yüce Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Bismillah. Ya eyyühellezine amenüttegullaha ve kulu kavlen sedide. Ey müminler, ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzelsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır. Rabbim o güzel kullardan eylesin. Doğru dürüst olan, Allah'a ve Resulüne layıkıyla inanan, ibadetlerini Rabbimizin istediği gibi, Allah Resulü'nün yaptığı gibi yapanlardan eylesin. Değerli kardeşlerim, birkaç cümleyle de çalışma hayatında dürüstlükten bahsetmeye gayret edeyim. Dürüstlüğün en belirgin bir başka göstergesi de çalışma hayatıdır. Bir Müslüman yaptığı işte, sergilediği bütün davranışlarda, nerede olursa olsun, işinde gücünde dürüst olmalı, işini sağlam yapmalı, hile ve haksızlıktan uzak durmalı. Şimdi böyle deyince hemen ticaret hayatı aklımıza geliyor. Kıymetli kardeşlerim, bir gün sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem pazara uğruyor. Bir buğday yığınının yanından geçiyor. Hepinizin bildiği bir kıssadır, hadis-i şeriftir aynı zamanda. Elini buğdayın içerisine daldırıyor, parmakları ıslanıyor. Bunun üzerine buyuruyor: "Me hâze ya sahibet taam." Bu nedir? Ey bu buğdayın, bu taamın sahibi diye soruyor. Buğdayın sahibi diyor ki: "Esâbetüs semâu ya Resulallah." Onu yağmur ıslattı ey Allah'ın Resulü. Yağmur yağdı, ıslandı. Doğal bir şey, ıslanabilir. Öyle deyince sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efele cealtehu fevqat taami kay yarahun nas men gashe feleyse minni. Allah Allah. O ıslak kısmı insanların görmesi için üste çıkarsaydın olmaz mıydı? Aldatan benden değildir. Başka bir rivayette men gashene feleyse minna. Bizi aldatan bizden değildir buyurdular. Değerli kardeşlerim,
Müslüman tacir, Müslüman satıcı şunu iyi bilmeli. Yine Efendimiz buyuruyor. Et-tâcirus sadûgul emînü me'an nebiyyîne ve sıddîgîne ve şühedey ve salihîn. Böyle bir müjde varken yanlış yapmak kimin neyine yahu? Doğru sözlü, dürüst ve güvenilir tüccar, peygamberler, sıddıklar, dost doğru kimseler ve şehitlerle beraberdir Allah'ın izniyle. Rabbim bizleri de doğrulardan eylesin, dürüst davrananlardan kılsın ve inşallah peygamberimizle, sıddıklarla, şehitlerle beraber eylesin. Değerli kardeşlerim, evet, sohbetimin sonlarına doğru yaklaşıyorum. Özetle sohbetimi özetliyor ve şunları tekrar hatırlatmak istiyorum. Bismillah. Kıymetli kardeşlerim, demek ki öncelikle inancımız doğru olacak, sağlam bir inanca sahip olacağız. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir çizgi çiziyor, işte diyor ki, işte bu Allah'ın dost doğru yoludur. Sonra etrafına, sağına, soluna başka çizgiler çiziyor. Diyor ki, bunlar da dost doğru yolun haricindeki yollardır. Bu yolların her birinin başında ona çağıran bir şeytan vardır. Sonra da En'am suresinin 153. ayetini okuyor. Bismillah. وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ اِلَٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Şüphesiz bu benim dost doğru yolumdur. Buna uyun. Başka yollara sapmayın. Onlar sizi Allah'ın yolundan uzaklaştırır. İşte günahtan korunmanız için Allah size böyle öğüt veriyor. Değerli kardeşler, Allah'ın dost doğru yolu, sırat-ı müstakimi bize öğreten Kur'an'ın yoludur. Kim ne derse desin, ne söylerse söylesin, o bizim en kutsalımızdır. Kimseye laf ettirmeyiz, kimseye söz söyletmeyiz. Peygamberin yoludur dost doğru yol. Allah'a verdikleri sözden bir an olsun ayrılmayan, Allah ve Resulüne tabi olan güzel insanların yoludur. Evet, bir, inancımız sağlam olacak. Sağlam inancı çocuklarımıza da mutlaka öğreteceğiz ki büyüdükleri zaman yanlış yapmasınlar. Bak şimdi yaz okulları başlıyor. Hocam 15 günde, 20 günde katılıyorum. Ama en azından caminin havasını teneffüs etsinler. Hoca efendi ile tanışsınlar. Allah'ın evi nasıl, onu öğrensinler. Tabii elimizden geleni yapmamız lazım. Çocuklarımızın değerlerimize bağlı Kur'an'la, Hazreti Peygamber'in sünnetiyle yetişmeleri konusunda en çok çabayı göstermemiz lazım. İkincisi, ibadetlerimiz doğru ve düzgün olacak. Allah'ın emrettiği Habibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi yapacağız. Ve ibadetlerimizde asla ihlas ve samimiyetten uzak kalmayacağız. Peygamberimizin yaptığı şekilde samimiyetle icra edeceğiz. Üçüncüsü, niyetlerimiz halis olacak. Kullukta samimi olacağız. Müminler samimi insanlar. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ فَاِنَّمَا لِكُلُّ اُمْرِئٍ مَا نَوَى buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Yani ameller ancak niyetlere göredir. Herkesin ancak niyetine göre amelinin karşılığı vardır. Doğru niyet ve doğrulukla yapılan her işin sonu Allah'ın izniyle hayır olur. Niyet hayır olursa akibette hayır olur. Onun için Efendimiz ne buyuruyor? Niyetül mü'mine hayrun min ameli. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Samimi olacağız, niyetlerimiz halis olacak, güzel işler yapmaya azmedeceğiz. Değerli kardeşlerim, dördüncüsü, kalbimiz ve dilimiz bir olacak. Kalp başka, söyledikleri başka. Söz ve fiillerimizde doğru olacağız, dürüstlükten ayrılmayacağız. Yalandan ve benzeri yanlışlardan şiddetle kaçınacağız. Bakın.

Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? La yestakimu imanu abdin hatta yestakimu kalbi. Kişinin kalbi doğru olmadıkça imanı doğru olmaz. İmanın yeri neresi? Kalp. El imanu bin niyeti vel kalp. Efendim, dil ile söylemesek olur mu? Olur. Söylersek daha güzel olur. Kişinin kalbi doğru olmadıkça imanı doğru olmaz. وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ hatta يَسْتَقِيمَ لِسَانُ Dili doğruları söylemedikçe kalbi doğru olmaz. Ne var? İkisi arasında bir bağlantı var. Efendim, bazı kimseleri zaman zaman duyarız. Konuşurlar, kocaman kocaman adamlar. Allah Allah, sen benim söz ve davranışlarıma bakma. Ya neye bakalım? Benim kalbim doğrudur, içinde fenalık yoktur. Nereden bileceğiz? Nahnu na'lemu bi'z-zavahir vallahu ya'lemu bi's-serair. Senin kalbinin içini, kalplerin içini Allah biliyor. Biz nereden bilelim? Aynesi iştir kişinin. Lafa bakılmaz. Değerli kardeşlerim, dolayısıyla bu sözler hiçbir değer taşımaz. Kapta ne varsa dışarıda onu gösterir. Şimdi siz şeffaf bir kaba, bir sıvıyı koyun, onu görürsünüz. Bir kapta bal şerbeti varsa, özür diliyorum, sirke akar mı? Bal varsa bal akar. Dolayısıyla iyi duygu ve düşüncelere sahip olan kimsenin diline ve organlarına yansıyacak olan da güzel sözlerdir, güzel davranışlardır. Değerli kardeşlerim, beşincisi, dostluk ve arkadaşlık ilişkilerinde de doğru ve dürüst olacağız. En önemlisi de doğrularla beraber olacağız. Doğruluk ne kadar önemliyse doğru insanlarla beraber olmak da o kadar önemli. Doğrularla iş tutmak da o kadar önemli. Bismillah. Ya eyyühellezine amenü ettekullaha ve kunu me'as-sadikin. Sadakallahu'l-azim. Tevbe suresinin 119. ayetinde Rabbimiz buyuruyor. Ey iman edenler, ey inananlar, Allah'a karşı saygılı olun ve özü sözü doğru olanlarla beraber olun. Şimdi bizim çocuklarımızın arkadaşlarına çok dikkat etmemiz lazım. Kimle geliyorlar, kimle yol yürüyorlar, kimden ne öğreniyorlar? Değerli kardeşlerim, ne demişler? Arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Kişi sevdiğiyle beraber. Dolayısıyla çocuklarımızın, özellikle arkadaşlarına, arkadaşlıklarımıza, beraber hareket ettiğimiz insanlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Kıymetli kardeşlerim, sevgili dinleyenler, doğruluk her halükarda doğruyu söyleyebilmektir. Biraz önce ifade ettiğim, aleyhimize de olsa, sevdiklerimizin, yakınlarımızın aleyhine de olsa doğru neredeyse orada olmamız lazım. Yalandan, yalan şahitliğinden uzak durmamız lazım. Hani Ziya Paşa'nın çok güzel bir sözü var, diyor ya, insana sadakat yaraşır, görse de ikrah. Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah Celle Celaluhu. Değerli kardeşlerim, doğruluk hayatın temel ilkesidir. Dünya hayatının güzel bir şekilde geçirilmesine vesiledir ve neticesi cenneti kazanmaktır. İmanı sahih olmayanların amellerinde, fiil ve davranışlarında doğru olmayanların sonu hüsrandır. Rabbim muhafaza eylesin. Doğru sözlü olmayanların, işlerinde doğru ve dürüst olmayanların, doğru çalışmayanların, aile yaşantısında doğru davranışlar sergilemeyenlerin, efendim, aile hayatında birbirlerine yalan söyleyenlerin aile yuvaları sıkıntılıdır, sonları hüsrandır, Allah muhafaza. Daha önceleri de söyledim. Şimdi bey bir şey söylüyor, hanımefendi diyor, ya bey doğru mu söylüyorsun? Allah Allah. O da ona öyle diyor. Nasıl bir güven olsun, nasıl bir sadakat, nasıl bir huzurdan bahsedelim? Değerli kardeşlerim, özellikle
çocuklarımızın yanında doğru davranışlar sergileyelim. Doğru sözler söyleyelim. Yavrularımızın gelecekte doğru ve dürüst olmasını sağlayacak ne varsa onu canla başla yapalım. Asla yanlarında yalan söylemeyelim. Aksi davranışlar ne olur? Telafisi mümkün olmayan hataları beraberinde getirir. Çocuklar tertemiz varlıklardır. Bizler onları yeni yoğrulmuş bir hamur gibi şekillendirmekteyiz. Bu sebeple onların yanında tekrar ediyorum. Doğru davranışlar sergilemek ve doğru sözler söylemek olmazsa olmazımız. Değerli kardeşlerim, doğruluk emin olmak ve güvenilir olmak demek. Yalancıdan emin olunur mu? Olunmaz. Yalancının asla güvenirliği yoktur. Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde, çok meşhur bir hadis-i şerif, çoğunuz biliyorsunuz. El Müslimü men selimen nâsü min lisânihi ve yedihi. Müslüman insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir buyuruyor. Mümin emin insandır, güvenilir insandır, doğru ve dürüst insandır. Değerli kardeşlerim, doğruluk konusunda sevgili Peygamberimiz bizler için en güzel örnektir. Onun hayatında az önce söyledim, yalana asla rastlanmamış. Sadece kendisine inananlar değil, inanmayanlar dahi ne demişlerdi? Güvenilir insan, Muhammedül Emin demişlerdi. Dolayısıyla doğruluk ve dürüstlük insan olmanın gereğidir. İnsanca yaşamanın en önemli prensiplerindendir. Bir Müslüman yaptığı işte ve sergilediği bütün davranışlarda doğruluktan, dürüstlükten ayrılmamalı, işini sağlam yapmalı, hile karıştırmamalı, kimseyi kandırmamalı, fahiş fiyat uygulamamalı vesaire. Bunları sizler çoğaltabilirsiniz. Öyleyse bizim görevimiz yalanın, hilenin, sahtekarlığın, aldatmanın her türlüsüne ve en ufağına göz yummadan çevremizde ve şahsımızda doğruluk ve dürüstlüğü hakim kılmaya çalışmak. Efendim bana ne canım demek bizim görevimiz değil, bize yakışmaz. Üzülerek ifade edeyim, bu değerlerden ne kadar uzaklaşmışsak sıkıntılarımız o kadar büyüktür. Dahası neler var? Servetler yağmalanır, çek ve senetler karşılıksız çıkar, sahte ürünler piyasalara doldurulur. Allah Allah, neler var neler. Öyleyse bu kötü gidişatı durdurmak ve dürüstlüğü davranışlarımızla yaşayarak yansıtmak bizim görevimiz. Fert olarak, toplum olarak herkes üzerine düşeni bu konuda yaparsa, örnek olursa inşallah sıkıntılarımızı bertaraf ederiz. Değerli kardeşlerim, olduğumuz gibi görünüp göründüğümüz gibi olmak bizim görevimiz. Hacı Bektaşi Veli diyor ya, doğruluk dost kapısıdır. Doğruluk yüz aklığıdır. Doğruluk, değerli kardeşlerim, 9 köyden kovulmayı göze alabilmektir. 9 köyden kovulsanız da doğru söyleyebilmektir. Belki yalnız olmaktır ama hiçbir zaman yanlış yapmamaktır, yanlış olmamaktır. Doğruluk, Allah'a gönülden inanmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gönülden bağlanmaktır. Bedenimizi ibadetle, ruhumuzu takva ile yoğurmaktır doğruluk. Her daim hakkın, hakikatin yanında yer almaktır. Sözümüze sadık kalmak, ahde vefa göstermek, emanete riayet etmektir. Rabbim bizleri her türlü yanlışlardan, günahlardan, özellikle yalandan, emanete, ihanetten, sözünden dönmekten muhafaza eylesin. Bu gibi insanların şerrinden muhafaza eylesin. Rabbim bizleri peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber haşreylesin inşallah. Rabbim bizleri dünyada da doğrularla, doğru dostlarla, doğru arkadaşlarla beraber eylesin. Rabbim

0: Günahlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Cumamızı mübarek eylesin. Şu anda dünyanın neresinde olursa olsun, özellikle Filistin'de, Gazze'de inim inim inleyen kardeşlerimize yardım eylesin. Bizleri de onların düştükleri hale düşmekten mahfuz ve muhafaza eylesin. Ömürlerimizi bereketli, amellerimizi makbul eylesin. Çoluk çocuğumuzu, bilhassa genç neslimizi içerisinde bulunduğumuz devrin fitnesinden, fesadından muhafaza eylesin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinlediniz.

0: kamu spotu.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evinin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
0: Kamu spotu.

Mekke müşriklerinin zulüm ve baskıları sonucunda hicret kararının verildiği vakitlerdi. Rahmet elçisi Hazreti Ebubekir'le birlikte Medine'ye doğru yola çıktı ve bir cuma günü Medine yakınlarında Salim bin Avf oğullarının ikamet ettiği Ranuna Vadisi'ne ulaştı. Orada insanlar namaza toplanın sesleriyle namaza çağırdılar. Bugün Medine'de Cuma Mescidi adıyla anılan mescidin bulunduğu bu mübarek mekanda Hazreti Peygamber ilk cuma namazını kıldırdı. Ardından toplanan kalabalığa yönelerek hamd ve senadan sonra, "Ey insanlar! Ahirete gitmeden önce kendiniz için bir şeyler gönderin. Çok iyi biliyorsunuz ki Allah'a yemin olsun sizden biriniz muhakkak düşüp ölecek ve hayvanlarını çobansız bırakacak. Muhakkak ki sonra Rabbi ona orada bir tercüman ve onu kendisinden ayıran bir perde olmaksızın Resulüm sana gelip tebliğde bulunmadı mı? Sana mal vermedim mi? İhsanda bulunmadım mı? Önceden kendin için ne hazırladın?" buyuracak. O da sağına, soluna bakacak ve bir şey göremeyecek. Sonra da önüne bakacak. Orada da yalnız cehennemi görecek. Öyleyse herkes gücü nispetinde yüzünü cehennem ateşinden korusun. Yarım hurma ile dahi olsa bunu yapsın. Bunu da bulamıyorsa güzel bir sözle de olsa kendisini cehennem ateşinden korusun. Zira muhakkak her iyiliğin karşılığı 10 katından 100 katına kadar verilir. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun dedi. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, cuma namazı vaktidir.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin. Gelişmelerle sizlerleyiz. Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜİK verilerine göre Haziran ayında enflasyon aylık 0,99, yıllık %32,11 oldu. Memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için %13,52 oranında zam almayı hak etti. SSK, Bağkur ve tarım emeklileri ise %17,76 oranında zam alacak. Söz konusu artışlar Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere maaşlara yansıtılacak. İnsan hayatı dahil hiçbir kutsal değeri tanımayan Siyonist İsrail yönetimi şimdi de Ezan-ı Muhammediye'ye savaş açtı. İşgal altındaki Filistin'de ezan sesini susturmayı amaçlayan skandal yasa tasarısı İsrail Meclisi'ndeki ön oylamadan geçti. Öte yandan işgal güçlerinin bu yasa tasarısı hazırlığından önce bazı camilerde ezan okunmasını engellediği de ortaya çıktı. Başkent Ankara, tarihi günlerinden birini yaşamaya hazırlanıyor. 7-8 Temmuz'da Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan 36. NATO Liderler Zirvesi için geri sayım başladı. 32 üye ülkenin liderini ağırlayacak olan başkentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Zirvenin güvenliği için tam 56 bin personel sahada olacak. Çifte depremlerle büyük bir yıkım yaşanan Venezuela'da can kaybı 3000'e dayandı. 7 günlük ulusal yas ilan edilen ülkede mucize bir kurtuluş da gerçekleşti. 44 yaşındaki bir depremzede enkazda sağ olarak çıkarıldı. Bu arada arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'den giden ekiplerin yanı sıra TİKA aracılığıyla donanım desteği de veriliyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, İstanbul'da Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkan Yardımcısı Profesör Doktor İsam Elbeşir'i kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Arpaguş, Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin faaliyetlerini yakından takip ettiklerini belirterek, birliğin çalışmalarına imkanlar ölçüsünde destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul, Eskişehir ve Antalya 31, İzmir 35, Erzurum 29, Trabzon 27, Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 39, Medine 41, Kudüs 26, Lefkoşa 32, Girne 29, Saraybosna 19 ve Gümülcine 28 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Ey gönüllere huzur veren Rabbimiz, her yeni gün umutla doldurur kalplerimizi. Bu umudu yaymak içinse bir selam yeter. Selam ki gönlün anahtarı, açar da açar gönlün perdelerini. Kırıkları onarır, dargınları barıştırır, kalplere nur serper. Bundandır ki selam sanadır ya Rabbi, selam sendedir, selam senin yolundur, selam senin lütfundur. Ey Rabbimiz, İsmail'i bıçak altından kurtaran, Yunus'u balığın karnında yaşatan senin selamındır. İmkansızlığı imkan eyleyen, her şerde hayır gizleyen, hiç ummadığı anda Hızır'ı kullarına yoldaş eyleyen, bize şah damarımızdan dahi daha yakın olan senin selamındır. Rahmetin sağanak sağanak indiği bu mübarek cuma vaktinde sen bizleri selam yurdu olan cennetine ulaştır. Sevdiklerimizi de orada bizlere kavuştur. Ey Rabbimiz, sen bize selamınla başlayan ve selamınla son bulan bir ömür lütfet.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. صدق رسول الله ونطق حبيب الله. محترم Müslümanlar, geçtiğimiz hafta itibarıyla çocuklarımız bir eğitim öğretim yılını daha tamamlayıp yaz dönemine girdiler. Evlatlarımızın iyi bir eğitim almaları toplumumuz ve geleceğimiz için önem arz etmektedir. Ancak bilmeliyiz ki beden ve ruhun, dünya ve ahiretin birlikte imar ve ihya edilmesi gerekmektedir. Zira insanı gerçek anlamda değerli kılan, bilgisiyle birlikte imanını, başarısıyla birlikte ahlakını koruyabilmesidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır nasihatiyle bu hususa dikkatlerimizi çekmektedir. Kıymetli anne babalar, modern çağın getirdiği tüketim kültürü, dijital mecraların bilinçsiz kullanımı, zaman zaman kutsallarımızın mizah adı altında alaya alınması, çocuklarımızı günden güne değerlerimizden uzaklaştırmaktadır. Tertemiz dimalar, batıl inançlar, sapkın akımlar, bağımlılık ve akran zorbalığının girdabında kaybolma riskiyle karşı karşıyadır. Etrafımızı çepeçevre saran bu tehditler karşısında çaresiz değiliz. Çare, akıllara ve kalplere hitap eden ilim ve hikmeti en güzel şekilde çocuklarımızla buluşturmaktır. Yüce Rabbimizin, ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Emri gereğince evlatlarımıza helal haram hassasiyeti kazandırmaktır. Milli ve manevi değerlerimizi özümsemelerine katkı sunmaktır. Değerli müminler, çocuklarımızın yüce kitabımız Kur'an'ı, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatını, iman ve ibadet esaslarını, dini ve ahlaki değerlerimizi, örf ve adetlerimizi öğrenebilecekleri yaz Kur'an kurslarımız önümüzdeki pazartesi günü başlıyor. Bizler istiyoruz ki yaz Kur'an kurslarında çocuklarımız paylaşmayı, kardeşliği, yardımlaşmayı ve sevgiyi yaşayarak öğrensinler. Birlikte namaz kılmanın huzurunu, dua etmenin güzelliğini ve cami adabının inceliklerini idrak etsinler. Vatanımızın dirliği ve milletimizin huzuru için Kur'an'ın nuruyla aydınlansınlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakıyla erken yaşta tanışsınlar. Gençlerimiz zihinlerindeki sorulara, kalplerindeki arayışlara din görevlilerimizin rehberliğinde cevaplar bulsunlar. Bir ömür boyu iyiliklere omuz omza yürüyecekleri arkadaşlıklar kursunlar. Aziz Müslümanlar, unutmayalım ki çocuklarımızın gönlüne küçük yaşlarda ekilen Allah sevgisi ömür boyu meyve verecek en kıymetli tohumdur. Bu vesileyle yaz Kur'an kursunda buluşuyoruz çağrısıyla tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi camilerimize ve Kur'an kurslarımıza davet ediyoruz. Aynı zamanda anne babalardan çocuklarının dinimiz, kültürümüz ve camilerimizle olan bağlarını koruma noktasında
daha fazla hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Hutbemizi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu müjdesiyle bitiriyoruz. Kim Kur'an-ı Kerim'i okur ve onunla amel ederse, kıyamet günü ebeveynine bir taç giydirilir. Bu tacın ışığı, güneşin dünyadaki bir eve konulduğunda, onun vereceği ışıktan daha güzeldir.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberlere iman.
1: Değerli radyo dostları, merhabalar. Ben Uğur Subaşı. Din ve Hayat programından, Diyanet Radyo'dan hepinize selam olsun. Peygamberlere iman adlı eserimizi sizlerle paylaşmaya bu programda devam edeceğiz bugün. Bugün kulaklarınıza ulaştıracağımız konu, dini içerikli olağanüstü hadiseler. Ve bunlardan ilki ilhas. Sözlükte ilhas, duvar, bina gibi bir şeyi sağlam yapmak demektir. Çoğul şekli ilhasattır. Terim olarak nübüvvet iddiası olmaksızın, ileride peygamber olacak şahsın bu durumuna işaret eden, nübüvvet öncesi olağanüstü olaylara denilmektedir. İslam alimleri böylesi olayların, bir şahsın gelecekte peygamber olacağına delalet ettiğini ittifakla kabul etmişlerdir. Hazreti İsa'nın henüz bir bebekken konuşması, Resul-i Ekrem Efendimiz'in risaletinden önce bazı ağaçların ve taşların kendisine selam vermesi, zaman zaman onu güneşten korumak için başının üzerinde bulutun dolaşması gibi hadiseler bu grubun içinde yer alırlar. İlhas mucizesinden sonra bahsedeceğimiz bir diğer mucize keramet. Sözlükte iyilik, cömertlik anlamına gelen keramet, terim olarak Allah'ın salih, takva sahibi veli kullarından zuhur eden olağanüstü hal manasına gelir. Ehl-i sünnet alimleri velilerin kerametini aklen mümkün, dinen sabit bir gerçek olarak ittifakla kabul etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de kerametin varlığına delalet eden ayetler bulunmaktadır. Mesela Hazreti Süleyman'ın veziri Asaf bin Bereyha'nın çok uzak mesafeden göz açıp kapayıncaya kadar Sebe Melikesi Belkıs'ın tahtını Süleyman'ın huzuruna getirmesi, mucizevi olarak hamile kalıp çocuğunu doğuracağı sırada Hazreti Meryem'e hurma dalını kendine doğru silkele ki üzerine taze, olgun hurma dökülsün diye seslenerek mevsimi olmadığı halde hurma verilmesi, Ashab-ı Kehf'in mağarada yıllarca uyuyakaldıkları halde uyandıklarında saçlarının uzamamış, elbiselerinin çürümemiş olması gibi olaylar, Kur'an'da zikredilen kerametlerden bazılarıdır. Kur'an'da yer alan önceki peygamberlerin ümmetlerine ait kerametlerin varlığı, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmeti içinde de velilerin ve bunlara ait kerametlerin olabileceğini göstermektedir. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Medine-i Münevvere'de minber üzerindeyken, Nihavent'te savaşan İslam askerlerini görerek ordu kumandanı Sariye'ye "Dağ tut, dağ" diyerek dağ

Sevgili dostlar, velilerin kerametleri aynı zamanda onların tabi olduğu peygamberin dolaylı bir mucizesidir. Çünkü keramet o kişinin veli olduğuna, veli oluşu dininin hak din olduğuna, hak dinde bağlı bulunduğu peygamberin hak peygamber olduğuna delalet eder. Mucize ile keramet arasında olağanüstü birer hadise olmaları açısından fark bulunmamakla birlikte, yine de kendilerine has bazı özellikleri bulunmaktadır. Mesela mucizeler mümin, kafir, fasık ayrımı gözetmeksizin bütün insanlar tarafından görülürken, kerametler daha özel bir muhatap kitlesi tarafından görülür. Yine mucize peygamberlik iddiasıyla birlikte olur. Veli için böyle bir şey söz konusu değildir. Veli peygamberlik iddia edecek olsa kafir olur. Yine sevgili dostlar, peygamber mucizesini gizlemez. Aksine hasımlarına karşı meydan okuyarak onu gösterir. Veli ise keramet iddiasında bulunmaz. Onun bir keramet değil de istidraç, yani yanıltma olma ihtimalinden de korkar. Ayrıca mucize gösteren peygamberler, küfür ve günahlardan korunmuş olup, hallerinin değişmesinden ve kötü akıbetten emin oldukları halde, veliler günahlardan korunmadıkları gibi akıbetlerinden de emin olamazlar. Değerli Diyanet Radyo dostları, bugünlük Din ve Hayat programının sonuna geldik. Bir sonraki programımızda bu konuyla ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Burada bizlerle birlikte olduğunuz, kulak verdiğiniz için hepinize canı gönülden teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Biz de sizi dinliyoruz. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın.

fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Kamu Spot.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin. Gelişmelerle sizlerleyiz. Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜİK verilerine göre Haziran ayında enflasyon aylık 0,99, yıllık %32,11 oldu. Memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için %13,52 oranında zam almayı hak etti. SSK, Bağkur ve tarım emeklileri ise %17,76 oranında zam alacak. Söz konusu artışlar Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere maaşlara yansıtılacak. İnsan hayatı dahil hiçbir kutsal değeri tanımayan Siyonist İsrail yönetimi şimdi de Ezan-ı Muhammediye'ye savaş açtı. İşgal altındaki Filistin'de ezan sesini susturmayı amaçlayan skandal yasa tasarısı İsrail Meclisi'ndeki ön oylamadan geçti. Öte yandan işgal güçlerinin bu yasa tasarısı hazırlığından önce bazı camilerde ezan okunmasını engellediği de ortaya çıktı. Başkent Ankara, tarihi günlerinden birini yaşamaya hazırlanıyor. 7-8 Temmuz'da Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan 36. NATO Liderler Zirvesi için geri sayım başladı. 32 üye ülkenin liderini ağırlayacak olan başkentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Zirvenin güvenliği için tam 56 bin personel sahada olacak. Çifte depremlerle büyük bir yıkım yaşanan Venezuela'da can kaybı 3000'e dayandı. 7 günlük ulusal yas ilan edilen ülkede mucize bir kurtuluş da gerçekleşti. 44 yaşındaki bir depremzede enkazda sağ olarak çıkarıldı. Bu arada arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'den giden ekiplerin yanı sıra TİKA aracılığıyla donanım desteği de veriliyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, İstanbul'da Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkan Yardımcısı Profesör Doktor İsam Elbeşir'i kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Arpaguş, Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin faaliyetlerini yakından takip ettiklerini belirterek, birliğin çalışmalarına imkanlar ölçüsünde destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul, Eskişehir ve Antalya 31, İzmir 35, Erzurum 29, Trabzon 27, Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 39, Medine 41, Kudüs 26, Lefkoşa 32, Girne 29, Saraybosna 19 ve Gümülcine 28 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Bağımlılıktan Özgürlüğe programında yine birlikteyiz. Bu programda bağımlılıklarımızı konuşuyoruz, ancak bağlılıklarımızı daha çok hissetmek için konuşuyoruz. Bağlılıklarımıza tutunmak için konuşuyoruz. Bağlılıklarımızın değerini bilmek için konuşuyoruz ve bunu birbirimize hatırlatmak için konuşuyoruz. Evet, dünyada ve Türkiye'de

Türkiye'de pek çok bağımlılık türü bugün eskisinden daha çok gündemimizi meşgul ediyor. Biz bağımlılık kavramının farklı farklı tanımlarını bu programlarda yapıyoruz ve bu olgunun oldukça geniş kapsamlı ve dinamik bir yapısı olduğunu hatırlıyoruz. Bağımlılık türlerini genel olarak incelesek, karşımıza davranışsal bağımlılıklar bugün daha çok çıkıyor. Madde bağımlılığı, fiziksel bağımlılık, psikolojik bağımlılık şeklinde sınıflandırabileceğimiz başka bağımlılık türlerinden bahsediyoruz. Tabii daha özelde bağımlılık türlerini biz uyuşturucu madde bağımlılığı, tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı, kumar bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı gibi alt kategorilere ayırarak anlamaya çalışıyoruz. Bugün sizlere uyuşturucu madde bağımlılığını özellikle görülme sıklığı bakımından dünyada ve ülkemizde yeniden hatırlatmak, bir takım istatistikler vermek istiyorum. Aziz dinleyenlerim, uyuşturucu madde bağımlılığı insandaki merkezi sinir sistemine doğrudan etki ediyor. Ve bu etki neticesinde bireyde fiziksel ve psikolojik bir takım problemlere yol açıyor. Sürekli kullanım sonucunda bağımlılık geliştirme riski taşıyor ve alımı kesildiğinde yoksunluk hissine neden oluyor. Uyuşturucu madde kullanımı insan üzerinde uyarıcı ve bazen hayal kurucu, halüsinatif dediğimiz etkiler oluşturuyor. Kullanıldıkça daha fazla tüketme isteği doğrudan hissediliyor ve bırakıldığında yoksunluk belirtileri birey gösteriyor. Hem doğal hem de sentetik bileşenleri içeriyor uyuşturucu maddeler. Bugün özellikle her ikisini görmekle birlikte kullanım sıklığı bakımından sentetik bileşenler içeren uyuşturucu maddeler maalesef hem ülkemizde hem de dünyada yaygınlaşıyor. Kişinin bu maddelerin yol açtığı fiziksel, ruhsal, sosyal sorunlarla ve olumsuzluklarla, bütün bunlarla başa çıkmak yerine mücadeleyi bırakıp kullanıma devam etmesi, kendini kontrol edememesi uyuşturucu madde bağımlılığı olarak ifade ediliyor. Evet, bir şeye başlamak belki böyle basit efendim bir adımla oluyor. Ancak pekiştireçler geldikçe, o adımlar yeni adımlarla pekiştirildikçe insan artık kendini yönetemez. Dolayısıyla o maddenin bağımlısı hale geliyor. Uyuşturucu madde bağımlılığı bireyin sağlık problemlerine yol açıyor. Ancak sadece bununla sınırlı değil. Aynı zamanda ciddi sosyal sorunlara, ekonomik sorunlara ve güvenlik sorunlarına da yol açıyor. Genel olarak madde bağımlılığı sadece kullanıcıyı etkilemekle sınırlı değil bu yüzden. Toplumun genel ruh sağlığını, toplum sağlığını tehdit ediyor ve suç oranlarının gittikçe yükselmesine, kriminolojik bir takım meselelerin daha çok toplum gündemine, kamuoyuna taşınmasına yol açıyor. Ve tabii ki bunun doğal sonucu kamu düzeninin bozulması. Ekonomik yükü de hiç de göz ardı edilecek gibi değil. Çünkü bağımlılıkla mücadelenin sadece bireysel değil, sosyal bir sorumluluk olduğunu hatırlamak ve hatırlatmak durumundayız. Küreselleşmenin etkisiyle bugün sıkça tekrarladığımız, artık dünyanın büyük bir köye dönüşmesi meselesi bağımlılıklar söz konusu olduğunda da karşımıza çıkıyor. Bağımlılık ve uyuşturucu ticareti gibi sorunlar zamanla farklı şekiller alarak daha karmaşık hale geliyor. Gelişen iletişim ve ulaşım teknolojileri, uyuşturucu üretim ve dağıtım süreçlerini kolaylaştırarak bu maddenin uluslararası çapta daha hızlı dolaşımına maalesef zemin hazırlıyor. Aziz dinleyenlerim, günümüzde sadece belli toplumlar değil, dünya genelindeki birçok ülke de bu problemlerle daha fazla mücadele etmek zorunda kalıyor. Ülkemizde de stratejik konumu ve geniş nüfus yapısı nedeniyle maalesef uyuşturucu madde ticareti açısından hedef ülke konumunda.
Uyuşturucu arzını kontrol altına almak ve ilgili kurumların mücadele kapasitelerini artırmak hayati bir gereklilik durumuna gelmiş durumda bugün.

Çünkü uyuşturucuyla mücadele sadece kullanıcıyla mücadele etmek değil, aynı zamanda arzı kontrol altına almak ve özellikle kurumsal, yasal çerçeveleri güçlendirmek son derece önemli. İşte tam bu niyetle Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisi tarafından hazırlanan 2022 verilerinin yer aldığı 2024 Dünya Uyuşturucu Raporu'na bakıyoruz. Bu rapor, aziz dinleyenlerim, son derece önemli. Neden? Çünkü 2022'de küresel düzeyde 292 milyon kişi uyuşturucu kullanıyor. Rapor böyle tespit ediyor. Tabii bunlar kayıtlı rakamlar. Ve son 10 yılda uyuşturucu kullanımındaki artışın %20 olduğu belirtiliyor. Çok korkunç bir rakam bu. Yani 10 yılda 5'te 1'lik bir oranda artış söz konusu. Yine 2022'de dünya genelinde 15 ila 64 yaş aralığındaki her 18 kişiden birinin uyuşturucu kullandığı raporda ifade ediliyor. Türkiye'de uyuşturucuya başlama yaşının 5 ila 10 arası yaşlara kadar düştüğüne ilişkin bilimsel kaynaklara dayanmayan bir takım spekülatif bilgiler olsa da İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Narkolog 2023 profil analizi raporuna bakıyoruz. Biz bu konuda sağlıklı veri almak için. Tabii bu rapora göre ülkemizde uyuşturucuya başlama yaşı 2022 yılında ortalama 22 olarak tespit edilmiş. Uyuşturucu maddeyi kullanmaya başlama yaşı bakımından 15-24 yaş döneminin en riskli grup olduğunu da yine bu rapordan öğreniyoruz. Aziz dinleyenlerim, istatistikler bize ne söylerse söylesin, biz şunu çok iyi biliyoruz ki her tür madde bağımlılığı, her tür bağımlılık bireyi hayattan kopartıyor. Biz gelin bağımlılıklardan uzak duralım. Uyuşturucu madde gibi bizim akıl sağlığımızı, ruh sağlığımızı, beden sağlığımızı, sosyal sağlığımızı doğrudan ve derinden etkileyen bir bağımlılık türünden, her tür bağımlılık türünden kaçtığımız gibi uzaklaşalım ve kendimizi hayata bağlayalım. Çevremizdeki insanlara bağlayalım. Onların bizle kurduğu münasebetleri sağlıklı bir zeminde sürdürmeye çalışalım ve her şeyden önemlisi, en önemlisi Cenab-ı Hakk'a bağlayalım kendimizi. İçimizdeki onun nefesini, ilahi özü hissedelim ve Cenab-ı Hak'la kurduğumuz bu bağlantıyı her geçen gün daha da güçlendirmeye gayret edelim. Tabi bu konuda birbirimize destek olalım. Anneye, babaya, okula, arkadaşa, çevreye, öğretmene, meslektaşa ve sorumlu vatandaş olarak hepimize düşen görevleri de asla ihmal etmeyelim. Gelin uyuşturucuyla birlikte mücadele edelim ve madde bağımlılığından uzak, birbirimize daha güçlü bağlandığımız bir geleceğe birlikte adım atalım. Sevgili dinleyenlerim, bugün de uyuşturucu madde bağımlılığını konuştuk. Esenlikle kalın, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoşça kalın aziz dinleyenlerim.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 3 Temmuz 2026 Cuma. Hicri takvime göre 18 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 20 Haziran 1442. Tarihte bugün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açıldı. 1988. Arka sayfa. Günün konusu. Salih amelin kıymeti. İslam'da ibadet sadece Allah rızası için yapılan samimi bir eylemdir. İbadetin özü kişinin Rabbi ile olan ilişkisinde ihlaslı olmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de bu husus şu şekilde vurgulanmıştır. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Bakara Suresi 277. ayet. Bu ayetten de anlaşıldığı üzere ibadetlerin kabul olması için samimiyet yani ihlas şarttır. Eğer bir ibadet Allah rızası yerine başkasına gösteriş amacıyla yapılırsa anlamını ve değerini yitirir. Bu durumu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem riya yani gösteriş küçük şirktir diyerek açıkça belirtmiştir. Riya ile yapılan ibadet kişinin Allah'tan sevap almasını engeller, hatta günaha bile dönüşebilir. Kur'an'da riya yapanlar sert bir şekilde uyarılmıştır. Vay haline o namaz kılanların ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yaparlar. Maun Suresi 4 ila 6. ayetler. Gerçek ibadet kalpten gelmeli ve sadece Allah'ın rızasını kazanma niyetiyle yapılmalıdır.

0: Bir hadis. Lezzetleri kaçıran ölümü çokça anınız. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Ben Deniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yol arkadaşımız Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından ve Emine Demil'in kaleminden Hazreti Abdurrahman bin Avf isimli eser. Efendim, malumunuz toplumu sahih din konusunda aydınlatmak amacıyla yayın hayatını sürdüren Diyanet İşleri Başkanlığı epeydir çok güzel bir proje üzerinde çalışıyor. İslam'ın ilk öncüleri sahabiler. Bu proje kapsamında bugüne kadar alanında yetkin isimlerce onlarca eser kaleme alındı. Hazreti Peygamber'in hayatında ona arkadaşlık, yoldaşlık eden, onun vefatından sonra da her daim Allah ve Resulü'nün çizdiği yolda yürüyen, yüce dinimiz İslam'ın dünyanın pek çok noktasına yayılması noktasında büyük hizmetleri olmuş güzide şahsiyetleri,

mücadeleler göze çarpar. Öyle ki yeryüzünde onların sadakat, vasıf ve meziyetlerine benzer başka örnekler pek az görülmüştür. Hazreti Peygamber'e tabi olan ilk 8 Müslümandan biridir Abdurrahman bin Avf. Hazreti Ebu Bekir Efendimizin vesilesiyle İslam'ı seçmiş, Bedir Savaşı başta olmak üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bütün gazvelere katılmıştır. Hazreti Peygamber'in hayatı boyunca onun yanından ayrılmayan Abdurrahman bin Avf, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in de fikirlerine ehemmiyet verdikleri, önemli siyasi meselelerde kendisiyle istişare ettikleri bir isimdir. Hazreti Ömer'in vefat ederken tavsiye ettiği 6 kişilik şura heyetinde yer almış, Hazreti Osman'ın halife seçiminde etkin bir rol üstlenmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin katıldığı bütün savaşlara iştirak eden ve bu savaşlarda büyük kahramanlıklar gösteren Hazreti Abdurrahman, Uhud Savaşı'nda Hazreti Peygamber'e siper olmuş, bu uğurda vücudunun pek çok yerinden ağır yaralar almış, ayağından aldığı bir yara dolayısıyla da sakatlanmıştır. Hazreti Abdurrahman hem siyasi, hem iktisadi, hem de askeri alanda oldukça etkin bir kişiydi. İslam'a büyük hizmetleri olan örnek bir şahsiyetti. İlmi kişiliği, güzel ahlakı, cömertliği, sabrı, hayası, edebi ve güvenilir oluşuyla öne çıkardı. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, "Allah'ım Abdurrahman'a cennet sebilinden içir" dualarına mazhar olan Abdurrahman bin Avf, yüksek ahlakı, fazilet ve kemal sahibi kişiliğiyle her dönemde Müslümanlar için en güzel örneklerden ve rol modellerden ola gelen bir şahsiyettir. Allah ondan ve bütün ashab-ı kiramdan razı olsun. Sevgili dinleyiciler, Kitap Ayracı programının bu bölümünde Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından ve Emine Demil'in kaleminden Hazreti Abdurrahman bin Avf isimli kitabı konuk ettik. Gerek Hazreti Peygamber döneminde, gerekse Raşid Halifeler döneminde her zaman kendisiyle istişare edilen, bütün servetini hiç çekinmeden İslam'a harcadığı için de bilhassa cömertliğiyle öne çıkan örnek bir şahsiyetin hayatını, ahlaki meziyetlerini, tarihi ve ilmi kişiliğini okurların istifadelerine sunan bu güzel çalışmayı okurların ve siz kıymetli dinleyicilerimizin zevki selimine emanet eder, herkese bereketli okumalar dilerim. Başka kitaplar, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.

bir hatırlatma bu zaman. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan, ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Kadim mısralar.

0: Oku tarihu hikayetu kasas, verir insana mezayayı hasas. Şuğulun olursa hadisu tefsir, nimele yamu nimet tedbir. Tarih, hikaye ve kıssalarla ilgili eserleri oku ki, bunlar insana çok üstün özellikler kazandırır. Eğer meşguliyetin hadis ve tefsir olursa, o ne güzel gün ve o ne güzel meşgaledir, uğraştır.
1: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacını, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızı ayetlerle anlatıyoruz. Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her cuma saat 15'te Diyanet Radyo'da.

0: için gelişmelerle sizlerleyiz. Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜİK verilerine göre Haziran ayında enflasyon aylık 0,99, yıllık %32,11 oldu. Memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için %13,52 oranında zam almayı hak etti. SSK, Bağkur ve tarım emeklileri ise %17,76 oranında zam alacak. Söz konusu artışlar Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere maaşlara yansıtılacak. İnsan hayatı dahil hiçbir kutsal değeri tanımayan Siyonist İsrail yönetimi şimdi de Ezan-ı Muhammediye'ye savaş açtı. İşgal altındaki Filistin'de ezan sesini susturmayı amaçlayan skandal yasa tasarısı İsrail Meclisi'ndeki ön oylamadan geçti. Öte yandan işgal güçlerinin bu yasa tasarısı hazırlığından önce bazı camilerde ezan okunmasını engellediği de ortaya çıktı. Başkent Ankara, tarihi günlerinden birini yaşamaya hazırlanıyor. 7-8 Temmuz'da Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan 36. NATO Liderler Zirvesi için geri sayım başladı. 32 üye ülkenin liderini ağırlayacak olan başkentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Zirvenin güvenliği için tam 56 bin personel sahada olacak. Çifte depremlerle büyük bir yıkım yaşanan Venezuela'da can kaybı 3000'e dayandı. 7 günlük ulusal yas ilan edilen ülkede mucize bir kurtuluş da gerçekleşti. 44 yaşındaki bir depremzede enkazda sağ olarak çıkarıldı. Bu arada arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'den giden ekiplerin yanı sıra TİKA aracılığıyla donanım desteği de veriliyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, İstanbul'da Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkan Yardımcısı Profesör Doktor İsam Elbeşir'i kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Arpaguş, Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin faaliyetlerini yakından takip ettiklerini belirterek, birliğin çalışmalarına imkanlar ölçüsünde destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul, Eskişehir ve Antalya 31, İzmir 35, Erzurum 29, Trabzon 27, Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 39, Medine 41, Kudüs 26, Lefkoşa 32, Girne 29, Saraybosna 19 ve Gümülcine 28 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Çok kıymetli Diyanet Radyoları dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri her birinize sağlık, afiyet içerisinde hayırlı ömürler ihsan eylesin. Kazançlarınıza, kazançlarımıza bereket nasip eylesin. Helalinden kazanmayı, helal ve meşru yerlere harcayabilmeyi lütfeylesin. Cenab-ı Hak hem bedenimize, yurdumuza, evimize, ailemize isabet edebilecek maddi hastalıklardan yine kendimize, ailemize, çevremize isabet edebilecek manevi hastalıklardan korusun bizi, muhafaza eylesin bizi, kalplerimizi kalp katılığından korusun, inkara düşmekten, şirke bulaşmaktan, münafık olmaktan, riyakar olmaktan, kibirli, gururlu, hırslı, gayrimeşru alanlarda hırslı olmaktan muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hepimize takdir etmiş olduğu süre sona erinceye kadar razı ve memnun olduğu hal üzere yaşayıp huzuruna varabilmeyi nasip eylesin. Bugün Nisan suresinin 105 ve devamındaki ayetleri, program süremiz içerisinde kaç tanesini arz edebilirsek arz etmeye çalışacağım inşallah. Yalnız ayetlere başlamadan önce ayetlerin inmesine sebep olan nüzul sebebini kısaca arz etmeyeceğim.

Bu Tuğme adlı kişi çalmış olduğu zırhı Yahudinin evine bir çuvalın içerisinde bırakıyor. Tabii kıymetli bir zırh. Belli ki belki yapıldığı madde maden itibariyle ya da üzerindeki işlemeler itibariyle ama kıymetli olduğu geçiyor. Bu zırhın çalındığı bir müddet sonra anlaşılıyor, ortaya çıkıyor. Tuğmen'in böyle yanlış huylarını, daha önceden yanlışlarını bilen kimseler Tuğme'den şüpheleniyorlar. Tuğme, bakın şimdi burada çok ilginç bir ayrıntı var. Ailesini, kabilesini, kendi taraftarlarını, yani kabile, mensup olduğu yapı, mensup olduğu, bunu genişletebilirsiniz. Ayet daha mesajı iyi kavranılsın diye. Yani aidiyet duyduğu kimler varsa, aidiyet, aynı aidiyeti paylaştığı insanları, bu kabile olabilir, bu cemaat olabilir, bu tarikat olabilir, bu dernek olabilir, bu vakıf olabilir, bu sendika olabilir, bu siyasi bir yapı olabilir, bu başka başka bir şey olabilir. Yani kendisiyle aynı aidiyete sahip olan kimseler geliyorlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, Tuğmen'in nasıl düzgün bir insan olduğunu, dürüst bir insan olduğunu, Tuğmen'in böyle yanlışlar yapmadığını, yapmayacağını ve benzeri şahitlikte bulunuyorlar. Hazreti Peygamber Aleyhisselam başka ifadelerinde bu konudan bağımsız olarak arz ediyorum. Buyuruyor ki ben de sizin gibi bir insanım. Allah bildirmediği sürece ben gaybı bilmem. Allah bildirmediği sürece ben gaybı bilmem. Siz meselelerinizi, siz aranızda yaşanan ihtilafları, davalarınızı bana getirirsiniz. Bana anlatırsınız, şahitler gösterirsiniz. Sizin anlatışınıza, ifadenize, bana anlatışınıza, gösterdiğiniz şahitlere ve benzeri delillere göre ben bir hüküm veririm. Verdiğim hüküm isabetli olmazsa sizin yanlış beyanınızdan ya da yanlış şahitlerinizden dolayı, yanlış anlatışınızdan dolayı isabetli olmaz. Bu hükümle birisinin hakkını hak etmediği halde birisini alıp da vermişsem başkasına, birisinin hakkını alıp da başkasına vermişsem sakın onu almayın. Zira ateşten bir parça vermiş olurum. Bunu ben bilerek yapmam ama yanıltılırsam, böyle bir hüküm verirsem sakın onu almayın. Ateşten bir parça almış olursunuz diyor. Kapattık parantezi. Efendimiz Aleyhisselam genel yaklaşımı böyle. Şimdi Tuğmen'in kabilesi, taraf etrafı geliyorlar. Tuğmen'in dürüstlüğüne, temizliğine şahitlik ediyorlar. Ve Yahudi'den şüphelenildiği de ortaya atılıyor. Bu işi Yahudi'nin yapmış olabileceği, de efendim ortaya atılıyor. Ve kimi rivayetlerde, yanlış kalmadıysa aklımda yine, evine doğru giderken un çuvalının içerisinde olduğu için un izlerinin, yolda dökülen böyle un döküntülerinin olduğu da anlatılıyor. Yahudinin evine gidiliyor. Yahudinin evinde gerekli araştırma yapılıyor ve kaybolan, çalınan zırh bir un çuvalının içerisinde hiçbir şeyden haberi olmayan Yahudinin evinde bulunuyor. Yahudinin bir şeyden haberi yok ama bütün deliller onun aleyhine. Bütün işaretler Yahudi'yi gösteriyor. Onun çaldığını, onun bunu aldığını gösteriyor. Zahiri deliller böyle. Ne yapabilir Hazreti Peygamber Aleyhisselam? Başta arz ettim. Efendimiz Aleyhisselam Allah bildirmediği sürece ben gaybı bilmem buyuruyor. Cenab-ı Hak bildiriyor. Onun üzerine biliyor Efendimiz Aleyhisselam. Allah bildirmediği sürece ne yapabilir? Yahudinin aleyhine hüküm veriliyor ve ceza infaz edilecek. Hırsızlıktan cezalandırılacak. Hiçbir şeyden haberi olmayan masum bir kişi. Bakın Yahudi olmasını özellikle vurguluyorum ki Müslüman olmasa bile masum olan kimse nasıl muamele edilmesi gerektiğini ayetin gösterdiğini anlayabilmek için, ayetin anlattığını anlayabilmek için. Şimdi ceza uygulanacak, hüküm infaz edilecek.

Yahudi hakkında tam o esnada işte gizliyi de bilen, açığı da bilen, gündüzü de bilen, geceyi de bilen, kalabalıktaki halimizi de bilen, yalnız başına kaldığımız zamanki halimizi de bilen, her şeyi bilen Allah Celle Celaluhu müdahale ediyor. Peygamberlerin ismet vasfı, korunmaları, vahye muhatap olmaları, Cenab-ı Hakk'ın onları ikaz etmesiyle sağlanıyor. Cenab-ı Hak koruyor onları. Yanlış yapmalarına müsaade etmiyor. Tam ceza infaz edilecekken ayet iniyor. İşte inen ayet, kısaca arka planı böyle bu ayet iniyor. Ayet-i kerime şöyle: Estağfirullah. İnna enzelna ileykel kitabe bil hakki litahkume beynen nasi bima erakallah. İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiğine göre hükmedesin diye hakkı içeren kitabı sana indirdik. İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde adaletle hükmedesin diye hakkı gösteren kitabı sana indirdik. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِن۪ينَ خَص۪يمًا. Sakın ha hainlerin destekçisi olma. Sakın hainlerden taraf olma. Sakın hainlerin yanında yer alma. Buyuruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı konuyla ilgili uyaran ayet geliyor. Bakın devamında buyuruyor ki: Vestağfirillah. Allah'tan mağfiret dile. Allah'tan bağışlanma dile. İnna Allaha kana gafurur rahima. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çünkü Allah çok merhamet edendir. Hani sen yaptığın iş konusunda, verdiğin hüküm konusunda belki yanlış yapabilirsin. Bilmezsin. İnsanlar seni yanlışa yönlendirmiş olabilir. Sakın diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Hainlerin destekçisi olma ve Allah'tan da bağışlanma dile. Allah'tan bağışlanma dile. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam herhangi bilerek bir yanlışa meyletmemesine rağmen kendisine gelen, getirilen delillere göre, bilgilere göre hareket etmesine rağmen inen ayetlerin vurgusu çok üzerinde durulması gereken bir husustur. Üzerinde çokça durulması gereken hususlardan bir tanesidir. Kıymetli dinleyenlerim, Allah'tan bağışlanma dile vurgusu, bir önceki ayetin efendim işte iniş sebebini anlatmaya çalıştım size. Kendisine yanlış bilgi veren münafık Tume'nin lehinde, haklı olan Yahudinin aleyhinde hüküm verince bunun bir hata olduğunu, yani hata ile yaptığı, bilerek kasıtlı bir şey yok burada ve bu hatadan bile bağışlanma dileğinde bulunması gerektiğini Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Efendimiz Aleyhisselam'a emrediyor, bildiriyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam yani onun şahsında ümmetine herhangi bir buna benzer bir olayla karşılaşırsanız yanlışa düşmekten fevkalade sakınmaya çaba göstermeniz gerekir. İnsan duygusal davranabilir, yakınlık bağıyla hareket edebilir ve benzeri. Bunların hiçbir tanesi Efendimiz Aleyhisselam'da yoktur. Tamamen Müslüman bildiği arkadaşlarının sözüne güven vardır. Ona bile uyarı yapılmışken bütün Müslümanlara benzer durumlarla alakalı yapılan uyarı çok nettir. Çok nettir kıymetli dinleyenlerim. Buyuruyor ki devamında Cenab-ı Hak Celle Celaluhu: وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذ۪ينَ يَخْتَانُونَ اَنْفُسَهُمْ. Kendilerine hainlik edenleri savunma. Kendilerine hıyanet edenleri savunma. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَث۪يمًا. Çünkü Allah hainlik edenleri, günahta ısrarcı davrananları sevmez. Emanete hıyanet edenler
sonuç itibariyle kendilerine kötülük eden kimselerdir. Bunları savunmak netice itibariyle hainleri savunmak anlamına gelmektedir. Bu burada sözü edilen, bahsedilenler Yahudi'ye ait zırhı çalan Tuğme adlı kişinin, Tuğme bin Übeyrik'in, Übeyrik adlı kişinin yalancı olduğunu bilmelerine rağmen onu savunan taraf etrafıdır. Onunla aynı aidiyeti paylaşan kimselerdir. Yalancı olduğunu bile bile, yanlış yaptığını bile bile, hırsız olduğunu bile bile onu savunan, onu savunmaya devam eden kimseleri Cenab-ı Hak Celle Celaluhu net bir şekilde uyarmak suretiyle, onların kendilerine hainlik ettiğini ifade etmek suretiyle Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a da, onun şahsında kıyamete kadar gelecek bütün müminlere de hainlerin yanında yer almamamız gerektiğini, savunmamamız gerektiğini anlatıyor kıymetli dinleyenlerim. Ayetlere devam ediyoruz. Bu konuyla ilgili inen ayetler 10 civarındadır. 105'i okuduk, 106'yı okuduk, 107'yi okuduk. 108. ayet de şöyledir. Buyuruyor ki: "Yestahfuna minen nasi ve la yestahfuna minallahi ve huve ma'hum iz yubeytuna ma la yerda minel kavl ve kana Allahu bima ya'malun muhita." İnsanlardan gizlerler de yaptıklarını insanlardan gizleyebilirler. Razı olmadığı sözü geceden kurup düzdüklerinde yanlarında olan Allah'tan gizleyemezler. Aralarına bir araya gelmişler, fiskos yapıyorlar. Efendim saklamaya çalışıyorlar, gizlemeye çalışıyorlar ve benzeri. Tamam, insanlardan gizleyebilirler. Allah'tan nasıl gizleyecekler? Çünkü onlar geceleyin Allah'ın razı olmadığı sözü kurarken, düşünürken, tasarlarken Allah onlarla beraberdir. Her halükarda Allah onlarla beraberdir. Biz de hani zaman zaman böyle kimi mekanlar denk geliyor iş icabı. Böyle kulis odaları var. Böyle mümkün mertebe ses yalıtımlı, kimse dinlemesin diye telefonlar işte dışarıda bırakılıyor. Kapılar kapatılıyor filan. Küçücük odalarda bir takım hesaplar, planlar yapılıyor. Bu bazen güvenlik amaçlı, bazen devletin emniyeti amaçlı, doğru işler amaçlı yapılır. Onlara kastetmiyoruz elbette. Ama bir insan bir kötülük kuruyorsa, kurguluyorsa, planlıyorsa, düşünüyorsa, yani ne kadar saklanırsa saklansın, ne kadar efendim tedbir alırsa alsın, Allah'ın gözetim ve denetiminden uzak kalamayacağını bilerek davranmalıdır. Bütün konuşmalarının Cenab-ı Hakk'ın görevli melekleri tarafından kayıt altına alındığını bilerek konuşmalıdır. Hesabını veremeyeceği, yer yarılsa yerin dibine geçseydim de bu hallere düşmeseydim demek zorunda kalacağı konuşmaların içerisinde olmamalıdır. Yanlışların içerisinde olmamalıdır. Yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kaf suresinde hepiniz biliyorsunuz "Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid" diye buyurur. Yani insan bir söz çıksa, bir söz telaffuz etse onu kaydeden hazır bir bekçi, bir melek, bir gözcü vardır mutlaka. Bir murakip var onunla beraber. Nerede olursa olsun, ne zaman olursa olsun, nasıl olursa olsun her halükarda onunla beraber. Dolayısıyla gizli konuşmalarımız, fısıldaşmalarımız, planlarımız, hesaplarımız, beklentilerimiz, kurgularımız hepsi Allah'ın huzurunda ortaya dökülünce hesabı verilebilir, izahı yapılabilir, konuşmalar, sözler ve davranışlar olmalıdır. Allah öyle olmasını, böyle hesabı verilebilir bir hayatla yaşayabilmeyi cümlemize nasip etsin duasıyla hepinizi Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum. İnşallah önümüzdeki programda kaldığımız yerden bu hususla ilgili ayet-i kerimelere devam edeceğiz. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.

0: Hüsnü Hal.
1: Sessiz, karanlık ve soğuk imiş. Ne soluk, ne ten, ne de can yok imiş. Yüce Yaradan ol demiş, olmuş. Et, kemik ve kan, can dolmuş. Bir lahzada yıldızlar ve gökler, bir lahzada deryalar ve çöller peyda oluvermişler. Karanlık binbir renkle aydınlanmış ve boşluğa hızla yayılmış. Zerrenin içinden küreler fışkırmış. Zerre ki içi alem dolu. Küre ki içi Adem dolu. Yerle gök bitişikken henüz ne gece varmış ne de gündüz. Yeryüzünü döşeyip yaymış. Göğü de üstüne direksiz tavan yapmış. Yağmurlar yağmış, ırmaklar akmış. Çağlayanlar coşmuş, varlık suda can bulmuş. Rüzgarlar esmiş, tohumlar serpilmiş. Toprakta nebatat yeşermiş. Su ve toprak bir olmuş, arzı ısıtan güneşte yoğrulmuş. Üstüne ilahi nefha değmiş, hayat vücuda gelmiş. Görecek göz ve işitecek kulak olmuş. Zamanı yaratmadan evvel yarattığı ve ruhundan üflediği ruhlar bedenlere dolmuş. Alemlerin yüce yaratıcısı Cenab-ı Hak kendi arşına istiva etmiş. Evvela cennetinde lütuflandırdığı beşeri de küreyi arzına göndermiş. İnsan o günden beri yeryüzünde gezip dolaşıyor. Ayrı düştüğü cenneti arıyor. İnsanı yeniden yitirdiği hazineye kavuşturacak olan O. O ki Rahman ve Rahim olan Yüce Allah. Her türlü nimet O'nun rahmetinden neşet eder. O ki zorlukları gideren ve kapıları açan El-Fettah. El-Fettah. Her türlü mihnet O'nun merhametiyle nihayete erer.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

çiğ tanesi serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin. Gelişmelerle sizlerleyiz. Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜİK verilerine göre Haziran ayında enflasyon aylık 0,99, yıllık %32,11 oldu. Memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için %13,52 oranında zam almayı hak etti. SSK, Bağkur ve tarım emeklileri ise %17,76 oranında zam alacak. Söz konusu artışlar Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere maaşlara yansıtılacak. İnsan hayatı dahil hiçbir kutsal değeri tanımayan Siyonist İsrail yönetimi şimdi de Ezan-ı Muhammediye'ye savaş açtı. İşgal altındaki Filistin'de ezan sesini susturmayı amaçlayan skandal yasa tasarısı İsrail Meclisi'ndeki ön oylamadan geçti. Öte yandan işgal güçlerinin bu yasa tasarısı hazırlığından önce bazı camilerde ezan okunmasını engellediği de ortaya çıktı. Başkent Ankara, tarihi günlerinden birini yaşamaya hazırlanıyor. 7-8 Temmuz'da Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan 36. NATO Liderler Zirvesi için geri sayım başladı. 32 üye ülkenin liderini ağırlayacak olan başkentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Zirvenin güvenliği için tam 56 bin personel sahada olacak. Çifte depremlerle büyük bir yıkım yaşanan Venezuela'da can kaybı 3000'e dayandı. 7 günlük ulusal yas ilan edilen ülkede mucize bir kurtuluş da gerçekleşti. 44 yaşındaki bir depremzede enkazda sağ olarak çıkarıldı. Bu arada arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'den giden ekiplerin yanı sıra TİKA aracılığıyla donanım desteği de veriliyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safiye Arpakuş, İstanbul'da Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkan Yardımcısı Profesör Doktor İsam Elbeşir'i kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Arpakuş, Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin faaliyetlerini yakından takip ettiklerini belirterek, birliğin çalışmalarına imkanlar ölçüsünde destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul, Eskişehir ve Antalya 31, İzmir 35, Erzurum 29, Trabzon 27, Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 39, Medine 41, Kudüs 26, Lefkoşa 32, Girne 29, Saraybosna 19 ve Gümülcine 28 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyor. Bugün sizlerle birlikte Karadağ'ın Podgorica şehrine doğru yola çıkıyoruz. Orada bizi Osman Agiç Camii Şerifi bekliyor ve ziyaret edeceğiz sizlerle birlikte. Kıymetli dostlar, Podgorica, Moraça ve Ribnica nehirlerinin çevrelediği bir kadim yerleşim. Osmanlı döneminde önemli bir sınır ve idare merkezi olarak gelişmiş, farklı kültürlerin kesiştiği bir şehir kimliği kazanmış. Ve inşallah bugün sizlerle birlikte bu şehrin en müstesna yapılarından biri olan Osman Agiç Camii Şerifi'nin hikayesini inşallah dinlemeye gayret edeceğiz. Sevgili dostlar, Osman Agiç Camii Şerifi 18. yüzyılın sonlarında, yaklaşık 18. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilecek şekilde yapılmış ve imar edilmiş. Camii Şerif'in banisi Podgorica'nın yerel Osmanlı ailelerinden biri olan Osman Agiç ailesi. Bu aile şehirde hem idari hem de sosyal hayatta etkin olmuş. Vakıf eserleriyle bölgenin İslami ve kültürel dokusuna katkıda bulunmuşlar. Cami-i Şerif de bu vakıf geleneğinin önemli bir ürünü olarak ortaya çıkmış. Sevgili dostlar, Cami-i Şerif'in mimarı hakkında bir bilgimiz yok maalesef. Lakin yapı geç dönem Osmanlı taşra mimarisinin Balkanlardaki tipik özelliklerini taşımakta. Harimi gayet küçük bir şekilde, lakin içine dahil olduğunuzda sizi ferahlatan bir halde inşa edilmiş. Sade plan şeması ve taş duvarlarıyla da dikkatimizi çekiyor. Yapının mimari dili, süsten ziyade işlevselliği ve dayanıklılığı ön plana çıkaran bir anlayışa sahip. Kıymetli dostlar, bu muhteşem mabedin Osman Agiç Camii Şerifi'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri Podgorica'nın eski Osmanlı yerleşim dokusu içinde yer almasıdır. Cami Moraça Nehri çevresinde şekillenen eski mahalle yapısının bir parçası olarak hem ibadet hem de günlük yaşamın merkezinde bulunmuş. Bu yönüyle yapı şehirdeki Osmanlı mahalle kültürünün somut bir temsilidir. Efendim, Cami-i Şerif'in iç mekanı oldukça sade. Ahşap hatıllar ve taş duvarların uyumu mekana hem sıcak hem de mütevazı bir atmosfer kazandırmış. Süsleme unsurlarının sınırlı olması Cami-i Şerif'in özellikle yapılmış olduğu dönemin taşra camilerinde görülen sade estetik anlayışını yansıtmakta. Bu sadelik ibadetin huzurunu ön plana çıkaran ve özellikle mimari olarak tercih edilmiş bir üslub ile ortaya konulmuş. Efendim, tarih boyunca Osman Agiç Camii Şerifi, Balkanlarda ecdadımızın inşa ettiği bütün tarihi eserlerin başına gelen menfi süreci de şahitlik etmiş. Elbette bu menfi haller neticesinde savaşların ve şehirleşme süreçleriyle birlikte geçirdiği afetlerin neticesinde bazı noktalar itibariyle yıkılmış ve bunun üzerine onarımlar ve müdahaleler görmüş. Cami-i Şerif'in çevresini ve fiziksel yapısını etkilemiş efendim elbette geçirmiş olduğu menfi haller. Lakin buna rağmen yerel toplumun ilgisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin katkısı ve zaman içinde yapılan restorasyonlarla varlığını korumaya devam etmiş. Sevgili dostlar, günümüzde Osman Agiç Camii Şerifi, Podgorica'da Osmanlı döneminden günümüze ulaşan önemli yapılardan biri olarak kabul edilmekte. Şehrin modern dokusu içinde daha mütevazı bir konumda yer alsa da, geçmişin izlerini taşıyan önemli bir kültürel miras niteliğinde. Sizlerle birlikte ziyaret ettiğimiz Balkanlarda bulunan bütün Cami-i Şerifler, bizim gönül dünyamızda evladı Fatiha'nın olarak ifade etmiş olduğumuz o kıymetli nüfusun yaşamış olduğu bölgede dini mübini İslam adına hizmet etmeye devam eden bir yapı ve yapılar bütünüdür efendim. Bu sebep itibariyle bizler Balkanlardaki bütün Cami-i Şerifleri özellikle sizlere tanıtma gayretinde oluyoruz ki belki oraları ziyaret ettiğinizde bizden dinlemiş olduğunuz Cami-i Şerifleri ziyaret eder ve buralarda ibadet ve tatile meşgul olursunuz. Evladı Fatiha'nın diyarı ve Biladi Osmaniye'nin her köşesinde bulunan Cami-i Şerifler, yeryüzünü bize mescit tayin eden Cenab-ı Allah'a şükür ve hamd ile meşgul olabilmemiz için hakikatli birer mekanlardır. Bu mekanların tarihi süreç içerisinde yaşamış olduğu bütün hadiselerle birlikte taşımış oldukları mana ile bize ikram etmiş oldukları mefkure bizim için çok kıymetlidir. Bu mefkureye sadık kalarak, sımsıkı sarılarak hayatımızı devam ettirmek ve geleceğimizi bu anlayışla inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bu sebeple camilerimiz bizler için çok kıymetli ve çok önemlidir. Tarihi mekanlar arasında dini mekanlar bizim gönül dünyamızı zenginleştiren yegane mimari eserlerdir. Kıymetli dostlar, bugün de tarih ve mekan programının sonuna geldik. Hepinizi muhabbetle ve hürmetle tekrar selamlıyorum ve Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Hicretin 9. yılında Tebuk seferinden önce Basra'da bir grupla birlikte İslam'a giren Malik bin Üveyris arkadaşları ile Medine'ye gelir. Sonrasında olanları şöyle anlatır. Biz yaşları birbirine yakın gençler olarak Resulullah'ın yanına gittik. Orada 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametli ve yufka yürekli bir insandı. Ailelerimizi özlediğimizi fark edince ailelerimiz konusunda bizimle sohbet etti. Sorular sordu. Biz de kendisini anlattık. Bunun üzerine Allah Resulü, haydi ailelerinizin yanına dönün. Onların yanında kalın. Öğrendiklerinizi onlara öğretin ve yapmaları gerekenleri söyleyin. Beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz siz de aynı şekilde kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden birisi ezan okusun ve en büyüğünüz de size imam olsun buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin. Gelişmelerle sizlerleyiz. Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜİK verilerine göre Haziran ayında enflasyon aylık 0,99, yıllık %32,11 oldu. Memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için %13,52 oranında zam almayı hak etti. SSK, Bağkur ve tarım emeklileri ise %17,76 oranında zam alacak. Söz konusu artışlar Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere maaşlara yansıtılacak. İnsan hayatı dahil hiçbir kutsal değeri tanımayan Siyonist İsrail yönetimi şimdi de Ezan-ı Muhammediye'ye savaş açtı. İşgal altındaki Filistin'de ezan sesini susturmayı amaçlayan skandal yasa tasarısı İsrail Meclisi'ndeki ön oylamadan geçti. Öte yandan işgal güçlerinin bu yasa tasarısı hazırlığından önce bazı camilerde ezan okunmasını engellediği de ortaya çıktı. Başkent Ankara, tarihi günlerinden birini yaşamaya hazırlanıyor. 7-8 Temmuz'da Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan 36. NATO Liderler Zirvesi için geri sayım başladı. 32 üye ülkenin liderini ağırlayacak olan başkentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Zirvenin güvenliği için tam 56 bin personel sahada olacak. Çifte depremlerle büyük bir yıkım yaşanan Venezuela'da can kaybı 3000'e dayandı. 7 günlük ulusal yas ilan edilen ülkede mucize bir kurtuluş da gerçekleşti. 44 yaşındaki bir depremzede enkazda sağ olarak çıkarıldı. Bu arada arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'den giden ekiplerin yanı sıra TİKA aracılığıyla donanım desteği de veriliyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, İstanbul'da Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkan Yardımcısı Profesör Doktor İsam Elbeşir'i kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Arpaguş, Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin faaliyetlerini yakından takip ettiklerini belirterek, birliğin çalışmalarına imkanlar ölçüsünde destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul, Eskişehir ve Antalya 31, İzmir 35, Erzurum 29, Trabzon 27, Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 39, Medine 41, Kudüs 26, Lefkoşa 32, Girne 29, Saraybosna 19 ve Gümülcine 28 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Gençler soruyor, gençler soruyor. Gençler kafalarına takılan, cevap bulamadıkları, aldıkları cevaplarla yetinmedikleri her türlü sorunun izahını Gençler Soruyor programında işin ehlinden dinleyecekler. Haydi sen de sor. Sen de sor. Gençler Soruyor. Hazırlayan Selman Tuna. Daimi konuk Doktor Ulvi Ata.
1: Hanımlar, beyler, sevgili gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Bu dini yaşamak isteyen hiçbir kimsenin suali Kur'an ve sünnet ışığında muhatapsız değildir. Mikrofonun bir ucunda ben Selman Tuna, sizden gelen soruları muhatabına sormak ve sizin adınıza sözcülük etmek için hazırım. Mikrofonun diğer ucunda ise sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocam da hazırlar. Hocam, kısacık bir soru sual etmek isterim.
2: Hay hay.
1: Bir baba oğlunu evlendirmek zorunda mıdır? Dertli bir kişinin sorusu.
2: Muhtemelen. Keşke bilsek de onunla bir oturup konuşabilsek, eyvallah, karşılıklı. Selman Bey, ama önemli arkadaşımızın sorusu. Evet, burada zorunda mıdır kelimesini önemsiyorum. Orada, o açıdan bakacağız cevabımızı belirlerken.
1: Dinen yükümlü müdür aslında?
2: İslam alimleri erkek çocukların nafakalarının çalışıp kendi rızıklarını kazanacakları zamana kadar babalarına ait olduğu görüş hakkında görüş birliği var. Yani erkek çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması, gündelik ihtiyaçlarının karşılanması, çocuk artık kendi ayaklar üzerinde durabilecek ve kendi geliriyle geçinebilecek duruma gelinceye kadar babanın ona rehberlik etmesi, yardım etmesinin konusunda ittifak var. Hı hı. Ama babanın evladını evlendirip evlendirmeme konusundaki zorunlulukta farklı görüşler var. Hı. Nedir onlar? Mesela Hanefi ve Şafii alimleri babanın çocuğunu evlendirmesinin vacip olmadığını söylüyorlar. Burada bir zorunluluk yok diyor. Ama özellikle Hanbeli alimler çocuğun nafakası babasına aitse babası onu evlendirmek zorundadır. Burada da aslında benzerlik var. Nedir o? Hala geçimi baba tarafından sağlanıyorsa onu evlendirmeli babası. Şimdi tabii tırnak içinde söylüyorum, şehirleşmiş göçlerle artık tırnak içinde modern hayat dedikleri bir dönemde,
1: evet,
2: artık büyük ailelerden söz etmek zorlaştı. Hatta son yapılan istatistiklerde yalnız yaşayan insanların sayısında ciddi artışlar olduğuna dair, değil mi, veriler önümüze geliyor. Bu yalnız yaşamak da artık demek ki kendi gelir ve giderlerini kendisi karşılayabilecek bir ekonomik imkana sahip olmakla da doğrudan alakalı bir şey.
1: Tabii.
2: Bu açıdan bakıldığında demek ki bir zorunluluk yok, ama biz hani keşke arkadaşımızla karşılıklı oturup görüşebilsek, hatta ailesiyle de bir sohbet edebilsek dedik ama bu vesileyle etmiş oluyoruz.
1: Evet.
2: Şimdi başka bir açıdan bakarak olayı değerlendirelim. Zorunluluk değil de, ama yapsa iyi olur mu?
1: Hı hı.
2: Bu konuda

0: ne babanın özellikle çocuklarının hayatını mutlu mesut bir şekilde devam ettirebilmeler için özellikle uzun ömürlü, mutlu, karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bir yuva kurmalarını,
1: evet,
0: kendi tecrübelerini de işin içine katarak, sadece maddi değil.
1: Uh-huh.
0: Maddi tamam ama burada yapıcı bir uslupla manevi yönden onları geleceğe hazırlama konusunda yardımcı olmalarında fayda var. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de özellikle nikah konusunda nikahın bir zor ve ağır bir sorumluluk beraberinde getirdiği ifade edilir. İşte bu zor ve ağır mesuliyeti de doğru bir şekilde belirlemek ve özellikle gençlik döneminde doğru kararların verilmesinde anne babanın olumlu katkılar sunmasını sağlamak bir anlamda anne babanın yapacağı önemli vazifelerden birisidir diye düşünüyorum. Özellikle eyvallah, modern şehir hayatında. Gençlerin de bu anlamda duygu düşüncelerini, bu konudaki niyetlerini büyükleriyle paylaşmalarında, anne babalarıyla paylaşmalarında fayda var. Mesela gene bu soru aklıma geldiğinde, soruyla ilgili düşündüğümde şu ayet-i kerime hemen aklıma geliyor Selman Bey. Nedir o? Tahrim suresinin 6. ayeti. Diyor ki, ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun.
1: Evet.
0: Bunu bizim hocalarımız sık sık sohbetlerinde, vaazlarında gündeme getirirler. Bundan ne anlayacağız? Böyle bir ayet. Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden hem kendinizi hem de ailenizi, çocuklarınızı koruyacaksınız. Bugünün dünyasında ben 2024'te baktığımda, sosyal hayatı gözlemlediğimde doğrusu imkanı olan anne ve babaların evlenme çağına gelmiş çocuklarını doğru ve yeterli rehberlik ederek, usulünce davranarak onların huzur dolu bir yuva kurmalarına vesile olmaları, bir anlamda onları haramdan koruma,
1: evet,
0: disiplinli bir hayat devam ettirebilme, nefislerini meşru yollardan, helal yollardan tatmin etme konusunda onlara yardımcı olmaları, ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun ayetinin babaya, anneye, bu anlamda ebeveynlere, aile büyüklerine bu anlamda bir sorumluluk yüklediğini düşünüyorum. Onlara doğru rehberlik yapılmasının bu ayetin hikmetine uygun bir davranış olacağı kanaatindeyim. Kaldı ki malum bu da çok meşhurdur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, her kim evlenirse dininin yarısı tamamlanmıştır buyuruyor.
1: Evet.
0: Dininin yarısı tamamlanmak. Bu denli bir evliliğe teşvik var. Burada demek, ben bu hadis-i şerifi işittikten sonra sadece babalar olarak değil, sadece aile büyükleri olarak değil, cemiyette söz sahibi, kanaat önderi, fikrine, zikrine güvenilen insanların da gençlere bu anlamda rehberlik etmelerinin önemli bir katkı olduğunu, cemiyetimize, toplumumuza önemli bir değer üretme anlamında bir olumlu katkı üreteceğini düşünüyorum. Bu duygularla Diyanet Radyo dinleyenlerime hayırlı günler diliyorum.
1: Amin hocam. Bu vesileyle dua da etmiş olalım çünkü bugün düğüne, derneğe kalkışanlar için, herkesin bütçesi kendine göre büyük küçük değişir ama olmuşken şu da olsun,
0: ya
1: başlamışken bu da olsun deyince işler çığırından çıkacak rakamlara ulaşıyor. Yine dinleyenler kendileri bilirler en doğrusunu. Rabbim yapılacak harcamaları onların sadece zevk sefasına değil, yarınlarına hayırlar getirsin diye temenni edelim. Allah kolaylık versin.
0: Amin, amin.
1: Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Gençler soruyor. Gençler soruyor. Gençler kafalarına takılan, cevap bulamadıkları, aldıkları cevaplarla yetinmedikleri her türlü sorunun izahını Gençler Soruyor programında işini

ehlinden dinleyecekler. Haydi sen de sor. Sen de sor. Gençler soruyor. Hazırlayan Selman Tuna. Daimi konuk Doktor Ulvi Ata.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 3 Temmuz 2026 Cuma. Hicri takvime göre 18 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 20 Haziran 1442. Tarihte bugün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açıldı. 1988. Arka sayfa. Günün konusu. Salih amelin kıymeti. İslam'da ibadet sadece Allah rızası için yapılan samimi bir eylemdir. İbadetin özü kişinin Rabbi ile olan ilişkisinde ihlaslı olmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de bu husus şu şekilde vurgulanmıştır. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Bakara Suresi 277. Ayet. Bu ayetten de anlaşıldığı üzere ibadetlerin kabul olması için samimiyet yani ihlas şarttır. Eğer bir ibadet Allah rızası yerine başkasına gösteriş amacıyla yapılırsa anlamını ve değerini yitirir. Bu durumu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem riya yani gösteriş küçük şirktir diyerek açıkça belirtmiştir. Riya ile yapılan ibadet kişinin Allah'tan sevap almasını engeller, hatta günaha bile dönüşebilir. Kur'an'da riya yapanlar sert bir şekilde

yarılmıştır. Vay haline o namaz kılanların ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yaparlar. Maun suresi 4-6. ayetler. Gerçek ibadet kalpten gelmeli ve sadece Allah'ın rızasını kazanma niyetiyle yapılmalıdır.

0: bir hadis. Lezzetleri kaçıran ölümü çokça anınız. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin. Gelişmelerle sizlerleyiz. Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜİK verilerine göre Haziran ayında enflasyon aylık 0,99, yıllık %32,11 oldu. Memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için %13,52 oranında zam almayı hak etti. SSK, Bağkur ve tarım emeklileri ise %17,76 oranında zam alacak. Söz konusu artışlar Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere maaşlara yansıtılacak. İnsan hayatı dahil hiçbir kutsal değeri tanımayan Siyonist İsrail yönetimi şimdi de Ezan-ı Muhammediye'ye savaş açtı. İşgal altındaki Filistin'de ezan sesini susturmayı amaçlayan skandal yasa tasarısı İsrail Meclisi'ndeki ön oylamadan geçti. Öte yandan işgal güçlerinin bu yasa tasarısı hazırlığından önce bazı camilerde ezan okunmasını engellediği de ortaya çıktı. Başkent Ankara, tarihi günlerinden birini yaşamaya hazırlanıyor. 7-8 Temmuz'da Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan 36. NATO Liderler Zirvesi için geri sayım başladı. 32 üye ülkenin liderini ağırlayacak olan başkentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Zirvenin güvenliği için tam 56 bin personel sahada olacak. Çifte depremlerle büyük bir yıkım yaşanan Venezuela'da can kaybı 3000'e dayandı. 7 günlük ulusal yas ilan edilen ülkede mucize bir kurtuluş da gerçekleşti. 44 yaşındaki bir depremzede enkazda sağ olarak çıkarıldı. Bu arada arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'den giden ekiplerin yanı sıra TİKA aracılığıyla donanım desteği de veriliyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, İstanbul'da Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkan Yardımcısı Profesör Doktor İsam Elbeşir'i kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Arpaguş, Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin faaliyetlerini yakından takip ettiklerini belirterek, birliğin çalışmalarına imkanlar ölçüsünde destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul, Eskişehir ve Antalya 31, İzmir 35, Erzurum 29, Trabzon 27, Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 39, Medine 41, Kudüs 26, Lefkoşa 32, Girne 29, Saraybosna 19 ve Gümülcine 28 derece.
2: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Ey hükümdar, geceleri seni benim korumam gerekir. Oysa beni koruyan Allah'tır. Sen doymadan bana yemek gelmez. Oysa Allah kendisi yemek yemekten münezzeh olduğu halde beni doyurur. Başım darda kalırsa aracıya gerek kalmaz. Daha dilim hareket etmeden Allah beni işitir. Huzuruna varmak için hiçbir kapıcı ve sekreter bana mani olmaz. Hiçbir kibir ve azamet sahibi bana engel olamaz.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

zikirler çekse, sevabın biriken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarın olmayınca köşkü neylersin, yarın olmayınca köşkü neylersin.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Hüsnü Hal.
1: Sessiz, karanlık ve soğuk imiş. Ne soluk, ne ten, ne de can yok imiş. Yüce Yaradan ol demiş, olmuş. Et, kemik ve kan, can dolmuş. Bir lahzada yıldızlar ve gökler, bir lahzada deryalar ve çöller peyda oluvermişler. Karanlık binbir renkle aydınlanmış ve boşluğa hızla yayılmış. Zerrenin içinden küreler fışkırmış. Zerre ki içi alem dolu, küre ki içi Adem dolu. Yerle gök bitişikken henüz ne gece varmış ne de gündüz. Yeryüzünü döşeyip yaymış, göğü de üstüne direksiz tavan yapmış. Yağmurlar yağmış, ırmaklar akmış, çağlayanlar coşmuş, varlık suda can bulmuş. Rüzgarlar esmiş, tohumlar serpilmiş, toprakta nebatat yeşermiş. Su ve toprak bir olmuş, arzı ısıtan güneşte yoğrulmuş. Üstüne ilahi nefha değmiş, hayat vücuda gelmiş. Görecek göz ve işitecek kulak olmuş. Zamanı yaratmadan evvel yarattığı ve ruhundan üflediği ruhlar bedenlere dolmuş. Alemlerin yüce yaratıcısı Cenab-ı Hak kendi arşına istiva etmiş. Evvela cennetinde lütuflandırdığı beşeri de küreyi arzına göndermiş. İnsan o günden beri yeryüzünde gezip dolaşıyor. Ayrı düştüğü cenneti arıyor. İnsanı yeniden yitirdiği hazineye kavuşturacak olan O. O ki Rahman ve Rahim olan Yüce Allah. Her türlü nimet O'nun rahmetinden neşet eder. O ki zorlukları gideren ve kapıları açan El-Fettah. El-Fettah. Her türlü mihnet O'nun merhametiyle nihayete erer.

çiçeklerle hoş geçin. Bal incitme gönül, bir küçük meyve için dal incitme gönül. Konuşmak bize mahsus, olsa da bir güzel süz. Ya hayır de ya da sus, dil incitme gönül. Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma, gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek. Kibirle yürüyerek, yolu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma. Tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, dokunur gayretine, karışma hikmetine, sahibi hürmetine. Kulu incitme gönül, kulu incitme gönül, kulu incitme.

0: Günün Duası.
1: Şehr bin Havşep anlatıyor. Allah'ın

Resulünün ölümünden sonra onun dualarını merak ettim ve müminlerin annesi Ümmü Seleme'ye giderek, "Ey müminlerin annesi, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senin yanındayken en çok hangi duayı ederdi?" dedim. Ümmü Seleme, onun çoğunlukla ettiği dua şuydu: "Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzere sabit kıl." Ben de kendisine, "Ey Allah'ın Resulü, niçin böyle dua ediyorsunuz?" diye sordum. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu: "Ey Ümmü Seleme, hiçbir insan yoktur ki kalbi Allah'ın kudret elinde olmasın. O, dilediği kulunun kalbini istikamet üzere kılar, dilediğini saptırır."

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Ali et kıymetini har olma. Gördüğün şeye talepkar olma. Sen kendi kadrini, kıymetini yücelt. Aşağılık ve bayağı olma. Her gördüğün şeyi isteme. Her gördüğüne istek duyma.

0: 训。
1: Biz dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun.

önce insanız. İnsan doğulmaz, insan olunur demiş bir düşünür. İnsan olma serüvenimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

0: Masal Karavanı az sonra.
1: Henüz doğru bir delikanlı olan Abdullah bin Ömer, Hazreti Peygamber'e rüyalarını yorumlattıran insanlara imrenerek, adet olduğu üzere Peygamber'in mescidinde kaldığı bir gece kendi kendine şöyle demişti: "Eğer sen iyi bir adam olsan, bu kişilerin gördüğü gibi sen de rüya görürsün." Ardından da, "Allah'ım, eğer ben iyi bir adamsam, bana öyle bir rüya göster de onu Resulullah benim için tabir etsin," diye dua ederek uykuya daldı. Uykusunda ellerinde demir sopa bulunan iki melek yanına gelmiş, onu cehenneme götürmüşlerdi. Bu sırada korku içerisinde "Allah'ım, cehennemden sana sığınırım," diye dua etmeye başlayan Abdullah'ın karşısına çıkan bir başka melek ona, "Korkutulmayacaksın. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha namaz kılsan," demişti. Sonra iki melek onu etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüş cehennemin kenarına kadar götürmüş. Abdullah orada aralarında Kureyş'ten bazı insanların da bulunduğu kimselerin baş aşağı zincirlerle asılmış olduklarını görmüştü. Sonra melekler onu oradan alıp sağ tarafa doğru götürmüşlerdi. Abdullah bin Ömer bu rüyasını ablası Hafsa aracılığıyla Resulullah'a iletti. Hazreti Peygamber de meleklerin rüyasında onun için söylemiş olduğu "Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa," sözünü tekrarladı. Öylece Hazreti Peygamber'e rüyasını tabir ettirme arzusuna kavuşan ve onun hayra teşvik eden yorumunu dikkate alan Abdullah, o günden itibaren gece namazlarına devam etti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: İçini bana döken tohum. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hakikatin yolculuğunda bugün bir tohum bana içini döküyor. Mevsimlerden ilkbahardı. Mis gibi toprak kokuyordu her taraf. Çömeldim ve avuçlarımı toprakla doldurdum. Elimdeki toprağın içinden bir sürpriz çıktı. Küçük, kuru bir tahta parçasına benziyordu ama minicik bir tohum olduğunu fark etmem uzun sürmedi. Kim bilir nereden gelmişti? İçinde neler saklıyordu? Her tohum gibi onun da bir hikayesi vardı. Bunu öyle merak ettim ki tohum dayanamayıp bana içini döktü. Şimdi öyle mini minnacık göründüğüme bakma, dedi ve devam etti. Ben aslında bir salatalığım. Akdeniz salatalığı derler bana. Bir adım acı kavun, bir adım da cırt atan. Bildiğin salatalığa benzerim ama beni öyle eline alıp yiyemezsin. Biraz acıyımdır. Bazı hastalıklara iyi gelirim ama şimdi sadece bir tohumum. Az önce olgun bir salatalığın içinden buraya fırladım. Bir süre salatalık bizi içinde büyüttü. Onlarca tohum salatalığın içinde olgunlaştık. Biz büyürken salatalığın içi bir sıvıyla doluyordu ve artık bu sıvının baskısına dayanamadık. Nihayet patladık. Salatalığın içindeki sıvıyla birlikte bir roket gibi fırladık. Her birimiz bir yana saçıldık. İşte şimdi de buradayım. Akdeniz salatalığı bunları anlatırken ben düşüncelere daldım. Tohumların patlama zamanı ilgimi çekmişti. Sıvı ya erken de olsaydı? Tohumlar büyümeden patlasaydı. Şimdi elimdeki tohum belki de boş olacaktı. Oysa her şey tam zamanında oldu. Bu ne muhteşem bir zamanlama böyle. Her meyvenin bir mevsimi var. Her şeyin bir zamanı var. Demek ki zamanı gelmeden bir işe kalkışırsam başarısız olabilirim. Şimdi gidip bir hastanede doktor olabilir miyim mesela? Elbette olamam. Çünkü henüz bu işin eğitimini almadım. Ne zaman bir doktor kadar bilgilenirsem o zaman bir hastayı muayene edebilirim. Kendimle konuşmaya dalmıştım yine. Tohum seslendi yeniden. Biliyor musun? Şimdi sanki güzel bir uykudayım. Bir gün güneş beni uyandıracak ve yolculuk başlayacak. Kökleneceğim ve filizleneceğim. Başımı topraktan çıkaracağım. Sonra bir gün dört bir yanımdan salatalıklar vereceğim. Çok ilginç değil mi? Şimdi beni toprağa bırak, filizleneceğim günü bekle. Sevgili Akdeniz salatalığı, seni bırakıyorum şimdi. Sen iyi bir salatalık olmaya hazırlan. Ben de iyi bir insan olmaya. Biz insanlar da biraz size benziyoruz. Siz mevsime gelince topraktan çıkıyorsunuz. Güzel meyve ve sebzeler veriyorsunuz. Biz de büyüyor, gelişiyor ve öğrenmeye devam ediyoruz. Zamanı geldiğinde öğrendiklerimizle faydalı oluyoruz. Şimdi hayaller kurmalıyım. Nasıl bir insan olmak istediğimi düşünmeliyim mesela. İyi beslenmeliyim, çok çalışmalıyım, kendimi yetiştirmeliyim, iyilikler yapmalıyım. Sorumluluklarımı yerine getirmeliyim ve güneşin beni uyandırmasını beklemeliyim.
0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin'i.

Ten kafes şeklindedir. Fakat ten kafesine girenlerin ve oradan çıkanların aldatışları yüzünden bu ten ruhu hırpalayan bir diken olur. Ten kafesinin esiri olan ruh, halkın kendisine karşı duyduğu hayranlıktan adeta sarhoş olduğunu görünce benliğe kapılır, kibirlenir, kendini idare edemez olur. O bilmez ki şeytan kendisi gibi binlercesini helak ırmağının sularına atmıştır. Dünya insanlarının lütuflarda bulunmaları, yaltaklanmaları hoş bir lokma gibi görünür. Lakin o lokma ateşle doludur. O lokmanın tadı, lezzeti meydandadır. Fakat içindeki ateş gizlidir. Dumanı işin sonunda ortaya çıkar.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Dinleyeceğiniz program bir tekrar yayındır.
1: Gülniyaz. Sunanlar İbrahim Bildir, Doktor Agah Terzi.

0: Efendim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Günyaz programında sizlerle birlikteyiz. Efendim musikimizin gönüllere şifa ezgilerini, kıymetli bestekarlarımızı, güftekarlarımızı, onların hayatlarını, anılarını sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Duamızla programımıza başlayalım. Bestelerimiz gül koksun, güftelerimiz hep niyaza dursun, sohbetimiz gül niyaz olsun efendim. Günyaz'a hoş geldiniz. Değerli dinleyicilerimiz, bu bölümde teknik masada bizlere sevgili Samet Korkut eşlik edecek, yapımcımız Reyhan Sevinç hanımefendi. Kanunda Emin Bayram'ı dinleyeceğiz. Biyolonsel'de Yiğit Ateş'i dinleyeceğiz. Onların selamlarını sizlere iletmek istiyorum. Ve kıymetli sanatçımız, sanatkarımız Doktor Agah Terzi bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum İbrahim'ciğim.
0: Cami musikisinden geçen bölümde bahsetmiştik kıymetli hocam. Hafız Post'tan bahsederek programımızı bir önceki bölümü nihayete erdirmiştik.
1: Evet, Hatip orada, Zakir Hasan Efendi'den evet. De bahsetmiştik tabii.
0: Şimdi orada cami musikisi diye bahsederken Hatipzade Zakir Efendi'den
1: bahsetmiştik. Tabii cenaze salasından örnekler vermiştik.
0: Evet, bu cami musikisi aslında merak ettiğim konulardan bir tanesi.
1: Evet.
0: Bunun üzerine bu bölümde dilerseniz konuşmak tabii. İsterim, öğrenmek isterim daha doğrusu. Özellikle teravih namazlarında son zamanlarda o şekilde eda etmekten büyük keyif aldığım bir enderun usulü diye bir tabir var.
1: Evet.
0: Şimdi ben bunu bilmeyen birisi olarak tarif edemiyorum ama başka bir lezzeti, başka bir keyfi, başka bir huzuru olduğunu düşünüyorum. Ne dersiniz? Bunun tarifi nedir? Anlamı nedir? Mahiyeti nedir?
1: Evet. İşte önceki bölümde bahsettiğimiz mesela Hafız Post'tan çok ilahiler seslendirdik. Hafız Post'un talebesi olduğunu düşündüğümüz rivayetler olan Türk musikimizin en büyük bestekarlarından, belki de en büyüğü diye söylersek yanlış söz söylememiş oluruz. Itri.
0: Evet.
1: Enderun usulü teravih dediğimiz zaman Itri aklımıza gelir. Günümüzdeki Enderun usulü teravih tertibinin ilk uygulayanı ve ondan sonra da devam ettiği varsayılan bu tertibin uygulayıcısı, başlatıcısı Buhurizade Mustafa Itri Efendi'dir.
0: Öyle mi?
1: Tabii,
0: Itri Efendi.
1: Tabii 17. yüzyıldan bahsettik. İşte Hafız Post'tan hemen sonraki dönem, yani aynı dönemlerde yaşamış, beraber hayatta olduğu dönemlerde var. Onun için zaten bir usta talebi ilişkisi atfediliyor. Buhurizade Mustafa Itri İstanbul doğumlu, İstanbul'da yaşamış. Asıl adı Mustafa ama biz onu lakabı olan Itri ile. Çünkü şiirlerinde kullandığı mahlas evet. Itri. Doğum tarihi kesin olarak bilmemekle birlikte 1630'larda, 1640'larda doğduğu tahmin ediliyor. Hattat Talik yazısını çok iyi yazıyor. Kasımpaşalı Koca Osman Efendi'den, Derviş Ömer gibi üstadlardan da faydalandığını biliyoruz. Musiki'de şöhret kazanıyor. Şöhret kazandıktan sonra da devlet büyüklerinden iltifat ve takdirler görüyor ve sarayda musiki meşketmeye başlıyor, hocalık yapmaya başlıyor. Aynı zamanda Kırım Hanı Selim Giray Han da Itri'ye metiyeler, övgüler sunan sultanlardan birisi. Osmanlı hükümdarlarından ise 4. Mehmed'in saray fasıllarında hanendelik yapıyor Itri. Yani namı musikide yükseliyor. Tabii marifet iltifada tabidir. Musiki şinas iltifat ve metniyeler alınca üretiyor. Yeni eserler ortaya koyuyor. Ve bilhassa teravih tertibi dediğimiz Ramazan aylarında teravih namazını gönlümüzde ayrı bir ibadet haline getiren bir musiki ile harmanlıyor.
0: Evet.
1: Bu teravih tertibi her 4 rekatta farklı makamlar icra edilerek kılınan bir namaz ve
0: bir sıralaması var mı hocam?
1: Şimdi makam onunla diyorum. İlgili rastla başlar, uşakla devam eder diyenler de var. Uşakla başlayıp rastla devam eder, en son acem aşiranla biter diyenler de var ama burada önemli olan uygun makamlarda yapılması. Yani bu ayetle sabit değildir. Yani biraz da musiki şinasın maharetine, o anki ruh haline, imamın, müezzinin uygunluğuna, o andaki ortamın gelişimle de bağlıdır. Burada işte her 4 rekatta farklı bir makam, hemen ona bağlı aynı makamlarda ilahiler seslendirilmesini devam eden bir uygulama.
0: Şimdi Itri deyince benim duyduğum bir bilgi vardı, bilmiyorum net değilim ama yine de söylemek istiyorum, belki buyurun. Bir yol açar diye. Dünyada en çok seslendirilen bestenin sahibi.
1: Tabii ki.
0: Hangisi o?
1: Salat-ı Ümmiye bizim ülkemizden çok seslenir ama tek bir.
0: Tek bir.
1: Tek bir. O haşmetli, muhteşem, görkemli dinleyeni bir anda uluhiyet saran, ulvi duygular uyandıran bir beste. Halbuki altı nota arasında gidip gelir.
0: Gidip giriyor ama yüzyıllardır bütün dünyada şimdiye kadar zikredilmiş, seslendirilmiş en büyük beste olarak not edilmiş. Ne mutlu ki. Itri'den bir eser mi dinleyeceğiz yoksa?
1: Aslında Itri'den hazır yeri gelmişken, sen de bahsetmişken hem tekbir eserini hem de aynı makamda dillerde pelesenk olmuş Salat-ı Ümmiye, yine Itri'ye atfedilen bir bestedir. Tekbir de Itri'ye atfedilir. Tabii buradaki kaynaklar, bize ulaştığı rivayetler babında biz bunların Itri'ye nispet ediyoruz. Bunları seslendirelim arkadaşlarımla birlikte.
0: Evet, sazendilerimiz de hazırsa eğer, biz sizi dinlemeye hazırız efendim.
1: Tabii ki.

0: Gülniyaz.
1: Efendim ağzınıza gönlünüze sağlık. Elimiz sol göğsümüzün üzerinde, kalbimizin üzerinde salavatlarla bizler de eşlik ettik, dinledik. Ne mutlu ki Itri'nin bu güzel bestelerini zikrettiniz, seslendirdiniz. Aynı dönem için şu ibareyi kullanmıştınız bu bölümde, bir önceki bölümdeydi galiba. Çok bereketli zamanlar, evet, bestekarlar için, güftekarlar için diye. Itri ile aynı dönemde olan başka bestekarlarımız da elbet vardır.
2: Tabii. Hatta bilhassa gölgede kalmış olmakla birlikte musiki şinasların çok iyi bildiği Ali Şir Rugani Dede. Evet, Ali Şir Rugani Dede Türk, bilhassa dini, Türk dini musikisinin en büyük bestekarı kabul edilir. Yani birinci sırada Ali Şir Rugani Dede vardır dini musikide. Ama bilhassa Dede lakabı daha sonra Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin de Dede lakabıyla anıldığı için ve Cumhuriyet'ten sonra eserler aktarılırken her ikisine de Dede dendiği için bazı Ali Şir Rugani Dede eserleri Hamamizade İsmail Dede'ye de atfedilmiş. Bazıları da kaybolmuş gitmiş. Önceki programlarımızda da bahsetmiştik. İşte bir Cumhuriyet dönemindeki bir dil değişimi, eser notasyon sisteminin olmayışı, meşk usulünün devam ettirilememesi gibi sebeplerle Ali Şir Rugani Dede'nin maalesef az sayıda eseri günümüze gelmiş ama biz hala ulaşan eserleri seslendiriyoruz. Ali Şir Rugani Dede'nin de lakabı Dede'dir. Hı hı. Dede'yi Atik diye artık anıyoruz kendisini.
1: Dede'yi Atik diye.
2: Tabii artık Dede Efendi deyince İsmail Dede Efendi, evet, anlaşıldığı için Dede'yi Atik olarak da Ali Şir Rugani Dede'den bahsediyoruz. İstanbul'da Şehremin semtinde yaşamış, Hulvi Tekkesi'nin şeyhliğini yapmış çok önemli bir zat. Ölümünden sonra da bulunduğu tekke Şir Rugani Tekkesi olarak da kalmış. İstanbul Şehremini'yi bilenler hemen Millet Caddesi'nden girince çok yakında, çok merkezi bir yerdedir. Derviş Ali yaptığı hem dini hem de din dışı bestelerle zamanının önemli bestekarlar arasında yer aldı zaten ama dini musikide en büyük bestekar kabul edilir. Ali Şir Rugani Dede. Biz bunun aslında birçok eserini seslendiriyoruz ama dinleyenler bunun Ali Şir Rugani Dede'nin olduğunu bilmiyordur. Evet. Aslında yeri gelmişken
1: hemen dinleyelim,
2: ne yapalım, bir eser seslendirelim. Hemen sıcağı sıcağına bir örnek verelim. Ey garip bülbül diyarın kandedir diye yine Niyazi Mısri güftesi, bestesi Ali Şir Rugani Dede. Bu eseri seslendirelim.
1: Buyurunuz.

0: Gül Niyaz.
1: Efendim Rabbim Niyazi Mısriye'de, Dede Yatike'de rahmet etsin, ağzınıza sağlık kıymetli hocam. Ey garip bülbül, diyarın kandedir dediniz.
2: Evet, bu dönemin bestekarları Niyazi Mısri güftelerini çok kullanmışlar. Evet. Bu şiir de Niyazi Mısri'nin şiiri.
1: O da engin bir derya.
2: Evet, malumunuz olduğu üzere Hafız Post'u konuştuğumuz programda da Hafız Post'la aralarında çok az bir dönem var Ali Şirvani ile. Onu da Çün Sana Gönlüm eseri Niyazi Mısri'ye ait. Yani Niyazi Mısri aslında tekke musikisinde çok önemli bir yerde edinmiş durumda. Hani biz bestekarları, musiki şinasları konuşuyoruz ama musikinin en önemli ham maddelerinden birisi de
1: güfte.
2: Yani burada da Niyazi Mısri'nin eserleri bilhassa bu dönem bestekarları üzerinde çok tesirli olmuş. Günümüzde de mesela çok malum, derman arardım derdimi, artık dini musikide dillere pelesenk olmuş, evet, bir eser. O da Niyazi Mısri'nin güftelerinden birisi. Ama Ali Şirvani'de de özelinde söylersek, Ali Şirvani dedenin bestelediği birçok eser var. Şimdi bu seslendirdiği eserlere şöyle baktığımızda güfteleri arasında Hazreti Üftade'nin güftesi de var. Hakk'a aşık olanlar zikrullah'tan kaçar mı diye mesela bir eseri daha var. Ayrıca Şemseddin Sivasi Hazretleri'nin de bestelediği bir eseri var. Ey gafil uyan rihleti nagahı unutma diye başlayan eserler. Yani eyvallah, döneminin tasavvuf şairleriyle mutasavvıflarının, bizim gönül erleri dediğimiz Anadolu'yu mayalayan o üstadların güfteleriyle melodilerini birleştirmişler, mezzetmişler, bizlere öyle sunmuşlar. Allah onlardan razı olsun.
1: Allah hepsinden razı olsun. Sosyal medya yok, iletişim zaman kısıtlı, basım faaliyetleri çok çok düşük, hatta hiç yok. Böyle bir zamanda bu büyük isimlerin bir araya gelip, bir araya getirilip bu kıymetli eserleri ortaya çıkarması gerçekten kadim kültürümüzün bize bıraktığı en güzel miraslardan, evet, diye düşünüyorum.
2: Evet.
1: Yine Dede Yatik'ten

0: Evet.
1: Devam edelim mi?
0: Hazır biraz önce söylediğimiz eseri seslendirelim.
1: Lütfen.
0: İsterseniz Rast makamında çok az okunan bir ilahi. Hazreti Üftadi
1: Hazretlerinden.
0: Hakk'a aşık olanlar zikrullah'tan kaçar mı? Aslında bu az okunmuş ilahileri de fırsat buldukça aralarda okumak istiyorum ki kulakta yer etsin. Belki seslendirmek isteyenler oluruz. Belki rahmete vesile oluruz.
1: İnşallah.
0: Ali Şirvan dediği anmaya, Hazreti Üftadi'yi anmaya. Bu eseri de seslendirelim isterseniz.
1: Gül Niyaz programının zaten en büyük amaçlarından bir tanesi de bu kadim mirası radyolar aracılığıyla dinleyenlerimizle buluşturmak. Ağzınıza sağlık şimdiden kıymetli.
0: Teşekkürler. Çok.

0: Gülniyaz.
1: Hakk'a aşık olanlar zikrullah'tan kaçar mı? Kaçmamışlar. Evet. Güftekar zikrullah'tan kaçar mı? Kaçmamış. Elbette. Bestekar da besteleriyle kaçmamış zikrullah'tan. Ağzınıza sağlık kıymetli hocam.
2: Teşekkür
1: Kanunda
2: ediyorum.
1: Emin Bayram, biyronselde Yiğit Ateş. Ellerinize sağlık kıymetli sazendelerimize de teşekkür ediyoruz. Dede-i Atik'ten devam ediyoruz aslında konuşmaya ama biraz da toparlamaya başladım. Evet. Gülniyaz programının yine yavaş yavaş sonuna geliyoruz kıymetli hocam.
2: İnşallah bu yapmış olduğumuz programlar ilgilisine de ulaşır. Ben eminim ki Diyanet Radyo dinleyicisi zaten müziğimize karşı bir iştiyak, bir sevgi besliyor. Ama bu şahsiyetler hakkındaki malumatlarımız biraz az olabilir. Başta ben kendim olmak üzere daha iyi malumatlara sahip olmaya çalışıyorum. Bildiklerimizi de aktarmaya çalışıyoruz. Mesela Dede-i Atik dedik. İnşallah dedeye de, Hamamzade İsmail Dede Efendi'nin eserlerine de programımızda yer vermek nasip olur. Ama bugün Dede-i Atik eserleriyle programımızı zenginleştirmeye çalıştık. Şirugani dedenin, Derviş Ali Şirugani dedenin bir eseri daha var. Aslında o da bizim Gülniyaz Musiki Topluluğunca seslendirdiğimiz bir eser.
1: Repertuarınızda zaten.
2: Onu şimdi hatırladım aslında.
1: Onu da dinleyelim kıymetli hocam. Hatta son eserimiz olsun evet, bu programımızın. Evet. Çünkü programımızın öyle değil mi? Sonuna geldik, yapımcımıza doğru bakıyorum. Evet.
2: Onunla nihayetlendirelim o zaman inşallah.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, programımızı Reyhan Sevinç Hanımefendi hazırladı. Teknik Masa'da Samet Korkut bizlere eşlik etti. Sonucunuz ben İbrahim Bildir. Elimden geldiği kadar sizlere Gülniyaz programının bu bölümünde eşlik etmeye çalıştım. Kanunda Emin Bayram, biyolonselde Yiğit Ateş. O güzel nameleri, ezgileri, tellerinden çıkan o güzel nameleri bizlere ulaştırdılar. Ve kıymetli sanatkarımız Doktor Agah Terzi icrasıyla, o güzel sesiyle bizlerle birlikte oldu. Değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde inşallah yeniden sizlerle birlikte olmak duasıyla. Hoşçakalın.

0: Niyaz. Sunanlar İbrahim Bildir, Doktor Agah Tersi.
1: Dinlediğiniz program bir tekrar yayındır.

Lütfi hak herkese bi minnettir. Desti abd arada bir alettir. Allah lütfunu herkese karşılık beklemeden verir. Kulun varlığı ise sadece arada basit bir vasıta olmaktan ibarettir.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

akşamlar. Tekirdağ Malkara'dan Süleyman. Halil Necipoğlu'ndan Hak Bir Gönül Verdi Bana isimli ilahi istiyorum. Bu ilahiyi eşime, çocuklarıma ve tüm Diyanet Radyo dinleyenlerine armağan ediyorum. İyi akşamlar.

Tebuk Savaşı öncesi Efendimiz ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabiler ise binekler üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste geliyorlardı. Efendimiz yüzündeki örtüyü kaldırıp gerisine bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu

gördü ve onu yanına çağırarak şöyle söyledi. Ey Muaz, buyur ey Allah'ın peygamberi dedi Muaz. Yaklaş buyurdu. Muaz hemen Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. İnsanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum dedi Resulullah. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın peygamberi, insanlar uykuluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette. Kah yayılıyor, kah yürüyorlar dedi. Efendimiz, evet ben de uyuklamışım buyurdu. Muaz, Resulullah'ın müjde verici yüzünü ve kendisine yaklaştığını fark edince şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bu konuyu sormak istiyorum. Buyur, dilediğini sor buyurdu Efendimiz. Muaz, ey Allah'ın peygamberi, bana kendisiyle cennete girebileceğim bir amel söyle, başka bir şey sormayacağım dedi. Aferin, sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu Allah'ın hayrını murat ettiği kişiye kolaydır dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı. Sonra buyurdu ki, Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarla deyince Hazreti Peygamber bu sözünü 3 kere tekrarladı ve şöyle dedi. Ey Muaz, istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim. Elbette ey Allah'ın peygamberi, anam babam sana feda olsun buyur dedi Muaz. Allah Resulü bundan sonra ise, bu işin başı senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse haklı bir sebep olmadıkça canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabı ise Allah'a kalacaktır buyurdular. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Naci Albakır. Sizlerden Fatih Koca'dan La Mekan'ı çalarsanız sevinirim. Yayınlarınızda başarılar diliyorum. Selam ve dua ile Rabbime emanet olunuz. Hayırlı yayınlar.

Hayırlı akşamlar. Bu güzel yayında emeği geçenlerden Allah razı olsun. Ammar Acarlıoğlu'ndan Kuytu Köşeler'de ezgisini tüm dinleyenlere ve ailem için istiyorum. Çalarsanız çok mutlu olurum. İyi yayınlar.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Merhaba, ben İzmir'den Yağmur. Sami Yusuf'tan bir ilahi istiyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.

Esselamu aleyküm. Bursa'dan Hakkı Aydın ben. Agah'tan sensin ismi baki olan ilahisini annem, babam ve ailem için istiyorum.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

0: Kafama takıldı hocam. İnsan insan diyoruz da nedir bu insan? Birilerinin dediği gibi karmaşık bilinmez bir meçhul mü, yoksa bedensel arzularının esiri basit bir varlık mı?
1: Uçlarda dolaşmayı seviyoruz her nedense. Baksanıza öz çekim yapacağım diye kayalık üstüne çıkıp canından olanlara, uçurum kenarından yere çakılanlara, yanardağı merak edip bakayım derken düşüp yananlara.
0: İnsanı sordum, siz bizi uçurumun kenarına getirdiniz.
1: Uçlarda dolaşmak, uçurumun kenarında gezinmektir. Neymiş? Heyecan. Sevsinler sizi. Canınız bu kadar mı kıymetsiz? Her şeyin normali güzel. Uçular ve uçurumlar tehlikeli.
0: İnsana gelsek?
1: İnsana anlatıyoruz da sen soruma gel demek istiyorsun. Sorundaki sorun uçlar. Yani insanın ya tam karmaşık ya da çok basit olduğu düşüncesi. İkisi de uç. İnsanın tamamen biliniyor olduğu veya bilinebileceği iddiası ne kadar abartılı ise, tamamen meçhul olduğu söylemi de o kadar abartılı. Çünkü insanın bilinen yanlarının yanında, bilinmeyen yanları da bulunmakta. Bunun nedeni, insanın sınırları. Sınırlarının birisi bilinir, ötesi bilinmez. Bunlar, aynı zamanda bizim bilgi ve bilme sınırlarımız. Ancak bilgi, görgü ve tecrübelerimizin artması oranında, bu sınırlarda esneme olduğu da bir gerçek. Bu esneme nereye kadardır, onu bugünden kestirmek zor. Çünkü o kadar yoğun çalışma ve araştırmaya rağmen gelinen nokta ortada. İnsanın psikolojik yönü bir tarafa, biyolojik yönü bile tam keşfedilmiş değil. Nitekim birçok hastalığın tanısının konmasında bile sıkıntılar bulunmakta. Bu sıkıntılar, tabiplerin bilgi ve beceri eksikliğinden değil, İnsanın karmaşık ve kapalı taraflarının oldukça fazla olmasından.
0: Bu durumda insanı meçhul kabul edenler haklı mı?
1: O kadar da değil. Bugün tıp ve psikolojideki gelişmelere bakıldığında insanı tanımada azımsanmayacak bir yol kat edildi. Bunları görmemek verilen emekleri inkar olur. Demek istediğim, insanı tanıma noktasında epey bir yol alınmasına rağmen hala kapalı noktalarının bulunduğu.
0: Gelinen noktada İslam insanı nasıl tanımlıyor? İnsanı yaratan Yüce Allah, insanın her yönünü bildiğine göre neden Kur'an'da onu bize tam olarak tanıtmadı?
1: Tabii ki insanı yaratan Allah, onu en ince detaylarına kadar bilir. Bunun böyle olmasının nedeni, Allah'ın bilgisi için sınır ve sınırlayıcı olmaması. Bizim durumumuz tam tersi. Yani bizim için başta zaman ve mekan olmak üzere, birçok sınır ve sınırlayıcı var. Bu yüzden duyularımızı, duygularımızı ve aklımızı çevreleyen sınırları aşıp, olgu ve olayları bütün yönleriyle bilmemiz imkansız. Bu sınırlar kendimizi bilme hususunda da geçerli. Tecrübelerimiz bize bunu göstermekte. Bilimsel çalışmaların geldiği noktada aşağı yukarı belli. Öte yandan bir olgu ve olayın mahiyeti ve hakikati tam olarak bize gösterilse bile, bu sınırlı halimizle acaba onu ne kadar kavrayabiliriz? Çünkü hakikatli kavrama noktasında da anılan sınırlar engel. Yüce Allah Kur'an'ı bize gönderdi, anlayalım diye. 1400 yıldır yapılan onca açıklamaya rağmen onu tam olarak anlayabildik mi? Allah'ın bize hakikati bildirdiğine hiç şüphe yok. Ancak onu bizim kavramamız hususunda bazı açık noktaların olduğu kesin. Bu açık noktalar başta zaman ve mekan olmak üzere bizi kuşatan sınırlardan kaynaklanmakta. Öyleyse her şeyi bilme iddiasında olan insanın önce bu yönünü tanıması gerekir. Aksi takdirde boşa kürek sallamış veya yel değirmenlerine savaş açmış oluruz. Eskiler ne demiş? Kendini bilen Rabbini bilir.
0: Demek ki insanın bildiğimiz kadar bilmediğimiz tarafları var.
1: Yüce Allah insanı yaratmış, zaman ve mekan zemininde aşama aşama öğrenme kabiliyetiyle donatmış. Görgü ve tecrübelerimizin zaman içinde artması ve bilme sınırlarımızın genişlemesinin nedeni bu. Her gün yeni bir gündür ve her sabah adeta yeniden doğarız sözleri aslında bu gerçeği dile getirir. Demek ki insan zamanın akışına ve mekanın şartlarına göre bilgi elde eder. Kendisiyle ilgili bilgi edinmesi de bu şartların dışında değil.
0: Hocam peki bu durumda genel hatlarıyla insanı tanımak istesek ne diyebiliriz?
1: Kur'an'da yaratılış maddesi ve süreci bakımından insan uzun uzun anlatılır. Burada verilen iki temel mesaj var. Birincisi, evrenin bir parçası olarak insanın yaratılması, ikincisi ise onun aynı evrenin şartlarına tabi olması. Bu şartlar hem biyolojik hem de psikolojik yönünü kapsar. Hiçbir yönü yaratma ve evrenin şartlarına tabi olmanın dışında değil. Evreni yaratan da, şartları koyan da Allah. Öte yandan evrende her şeyin zıtlardan oluşması gibi, insanın kendisi de bir takım zıtlıklara sahip. Bu zıtlıklar, dolayısıyla hem evrende, hem de insanın kendi içinde çatışma ve kaynaşma halleri mevcut. Bunlardan bazıları dayanışmaya, diğer bazıları ise çatışmaya meyyal. Çatışma ve dayanışma hususunda denge kurulmasıyla ancak düzen sağlanır. Bu da belli kural ve yasaları gerektirir. Nitekim tabiattaki düzen ve denge, adetullah denilen doğa yasalarıyla sağlanır. Bu yasalar, insanın kendi bünyesi için de geçerli. İnsan bedeninin sağlığı, organların dengesine ve ihtiyaçların yeterince karşılanmasına bağlı. Aynı şekilde insanın birbirine zıt gibi görünen biyolojik ve psikolojik yönünün dengesi de ancak ikisinin eşit ve denk tutulmasıyla sağlanır. Bunların ihtimali vücut dengesinin bozulmasına yol açar.
2: İslam düşünce tarihinde bu nasıl anlaşılmıştır?
1: İslam alimleri insanı beden ve ruh bütünlüğü içinde düşünmüşler. Bu doğrultuda insanı özel ve üst bir kategoriye yerleştirmişler. Onlar insanı ben diye işaret edilen, beş duyu ile kavranabilen ve ruh ile desteklenmiş beden şeklinde tarif etmişler. Buna göre insan, ruh, beden bütünlüğü içinde bir varlık. Bu bütünlük korunduğu oranda insan, bozulduğunda değil. Bundan dolayı insan hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında ruh-beden bütünlüğü içinde düşünülmüş. Nitekim Kur'an'da yeniden dirilişin, ruhların bedenlere iadesiyle gerçekleşeceği bildirilmiş. Bunun anlamı, ahiret hayatı da ruh-beden bütünlüğü içinde başlayıp devam edecek.
2: Ancak farklı düşünenler de vardır.
1: Tabii ki var. Özellikle felsefeciler ve batıniler, insanı her ne kadar bu dünyada ruh-beden bütünlüğü içinde düşünseler de, ruhun göksel alemden veya emir aleminden geldiği iddiasıyla beden üstünlüğünden söz ederler. Bu da ruh lehine bir denge bozumudur. Bu doğrultuda onlar, öte dünya hayatının ruhani bir hayat olacağı düşüncesindedirler. Hatta bazı batıniler, bu dünya hayatında da ruhun bedenden bağımsız hareket edeceğini, öldükten sonra ise gelip gidebileceğini ileri sürerler. Bugün dahi bu düşüncede olup da ruh çağırma seansları düzenleyenler var. Halbuki Kur'an'da ölüm bir berzah, yani kesin bir engel olarak tanımlanmış. Bu yüzden ölen kişinin ruhunun gelip gitmesi ve bedenden bağımsız hareket etmesi söz konusu değil.
2: Kabir hayatında durum nedir?
1: Kabir hayatı, kendine özgü şartları bulunan özel bir hayat. Alimlerimiz bunu dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında bir geçiş süreci olarak görmüşler. Kur'an'dan alınan tabirle buna berzah hayatı demişler. Dünya ile ahiret arasında her ikisine de gitmeyi engelleyen ara bir dönem. Kıyamet sonrası yeniden dirilişle birlikte bu hayat son bulacak, yeni bir hayat başlayacak. Yani ahiret hayatı.
2: Hocam, dünyayı konuşalım derken İşi mezarda bitirdik.
1: Ölüm kesin bir gerçek. Ne diyebiliriz ki? Sözü şöyle bağlayalım. İnsan, ruh-beden dengesini gözetir, zamanını, mekanını, imkanlarını ve şartlarını dikkate alırsa ve yaratıcısından gelen talimatlara uyarsa, mutlu ve huzurlu bir hayat yaşar. Öte alemde de ebedi mutluluğa kavuşur.
3: Kafama Takılanlar. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler: Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Suskunluğun bedeli, çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki, semaların küçük şehidi, nazlı çiçeğidir Muhammed.

geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyor. Bugün sizlerle birlikte Karadağ'ın Podgorica şehrine doğru yola çıkıyoruz. Orada bizi Osman Agiç Camii Şerifi bekliyor ve ziyaret edeceğiz sizlerle birlikte. Kıymetli dostlar, Podgorica, Moraça ve Ribnica nehirlerinin çevrelediği bir kadim yerleşim. Osmanlı döneminde önemli bir sınır ve idare merkezi olarak gelişmiş, farklı kültürlerin kesiştiği bir şehir kimliği kazanmış. Ve inşallah bugün sizlerle birlikte bu şehrin en müstesna yapılarından biri olan Osman Agiç Camii Şerifi'nin hikayesini inşallah dinlemeye gayret edeceğiz. Sevgili dostlar, Osman Agiç Camii Şerifi 18. yüzyılın sonlarında, yaklaşık 18. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilecek şekilde yapılmış ve imar edilmiş. Camii Şerif'in banisi Podgorica'nın yerel Osmanlı ailelerinden biri olan Osman Agiç ailesi. Bu aile şehirde hem idari hem de sosyal hayatta etkin olmuş. Vakıf eserleriyle bölgenin İslami ve kültürel dokusuna katkıda bulunmuşlar. Cami-i Şerif de bu vakıf geleneğinin önemli bir ürünü olarak ortaya çıkmış. Sevgili dostlar, Cami-i Şerif'in mimarı hakkında bir bilgimiz yok maalesef. Lakin yapı geç dönem Osmanlı taşra mimarisinin Balkanlardaki tipik özelliklerini taşımakta. Harimi gayet küçük bir şekilde, lakin içine dahil olduğunuzda sizi ferahlatan bir halde inşa edilmiş. Sade plan şeması ve taş duvarlarıyla da dikkatimizi çekiyor. Yapının mimari dili, süsten ziyade işlevselliği ve dayanıklılığı ön plana çıkaran bir anlayışa sahip. Kıymetli dostlar, bu muhteşem mabedin Osman Agiç Camii Şerifi'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri Podgorica'nın eski Osmanlı yerleşim dokusu içinde yer almasıdır. Cami Moraça Nehri çevresinde şekillenen eski mahalle yapısının bir parçası olarak hem ibadet hem de günlük yaşamın merkezinde bulunmuş. Bu yönüyle yapı şehirdeki Osmanlı mahalle kültürünün somut bir temsilidir. Efendim, Cami-i Şerif'in iç mekanı oldukça sade. Ahşap hatıllar ve taş duvarların uyumu mekana hem sıcak hem de mütevazı bir atmosfer kazandırmış. Süsleme unsurlarının sınırlı olması Cami-i Şerif'in özellikle yapılmış olduğu dönemin taşra camilerinde görülen sade estetik anlayışını yansıtmaktı. Bu sadelik ibadetin huzurunu ön plana çıkaran ve özellikle mimari olarak tercih edilmiş bir üslub ile ortaya konulmuş. Efendim, tarih boyunca Osman Agiç Camii Şerifi, Balkanlarda ecdadımızın inşa ettiği bütün tarihi eserlerin başına gelen menfi süreci de şahitlik etmiş. Elbette bu menfi haller neticesinde savaşların ve şehirleşme süreçleriyle birlikte geçirdiği afetlerin neticesinde bazı noktalar itibariyle yıkılmış ve bunun üzerine onarımlar ve müdahaleler görmüş. Cami-i Şerif'in çevresini ve fiziksel yapısını etkilemiş efendim elbette geçirmiş olduğu menfi haller. Lakin buna rağmen yerel toplumun ilgisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin katkısı ve zaman içinde yapılan restorasyonlarla varlığını korumaya devam etmiş. Sevgili dostlar, günümüzde Osman Agiç Camii Şerifi, Podgorica'da Osmanlı döneminden günümüze ulaşan önemli yapılardan biri olarak kabul edilmekte. Şehrin modern dokusu içinde daha mütevazı bir konumda yer alsa da, geçmişin izlerini taşıyan önemli bir kültürel miras niteliğinde. Sizlerle birlikte ziyaret ettiğimiz Balkanlarda bulunan bütün Cami-i Şerifler, bizim gönül dünyamızda evladı Fatiha'nın olarak ifade etmiş olduğumuz o kıymetli nüfusun yaşamış olduğu bölgede dini mübini İslam adına hizmet etmeye devam eden bir yapı ve yapılar bütünüdür efendim. Bu sebep itibariyle bizler Balkanlardaki bütün Cami-i Şerifleri özellikle sizlere tanıtma gayretinde oluyoruz ki belki oraları ziyaret ettiğinizde bizden dinlemiş olduğunuz Cami-i Şerifleri ziyaret eder ve buralarda ibadet ve tatile meşgul olursunuz. Evladı Fatiha'nın diyarı ve Biladi Osmaniye'nin her köşesinde bulunan Cami-i Şerifler, yeryüzünü bize mescit tayin eden Cenab-ı Allah'a şükür ve hamd ile meşgul olabilmemiz için hakikatli birer mekanlardır.
Bu mekanların tarihi süreç içerisinde yaşamış olduğu bütün hadiselerle birlikte taşımış oldukları mana ile bize ikram etmiş oldukları mefkure bizim için

0: çok kıymetlidir. Bu mefkureye sadık kalarak, sımsıkı sarılarak hayatımızı devam ettirmek ve geleceğimizi bu anlayışla inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bu sebeple camilerimiz bizler için çok kıymetli ve çok önemlidir. Tarihi mekanlar arasında dini mekanlar bizim gönül dünyamızı zenginleştiren yegane mimari eserlerdir. Kıymetli dostlar, bugün de tarih ve mekan programının sonuna geldik. Hepinizi muhabbetle ve hürmetle tekrar selamlıyorum ve Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

bu halde nasıl dönüp dolaşacaksın? İlahi emaneti taşıdığı için çok üstün bir güce sahip olan ve dünyalara sığmayan Ademoğlu, cismani zevkler dikeninin etrafında gizlice dolaşır durur. İnsanda bulunan bu ilahi emanet, bu can, ekmekle yemekle semiren yahut kah şöyle kah böyle olan can değildir ki. Bu ilahi nefha, haktan gelen bu ruh, yemeden içmeden hasıl olan hayvani ruh değildir. Ey emeline ulaşmak için çare arayan kişi, hoş olmayan bir şeyden insana hoşluk gelir mi?

Saçtın yine deli gönül, sular gibi çağlar mısın? Baktın yine kan yaşım, yollarımı bağlar mısın? Nidem elim vermez yâre, bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare, beni bunda eyler misin? Yavı kıldım ben yoldaşı, konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmağı olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut, saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esridi Yunus'un canı, yoldayım illerin kanı. Yunus düşte gördü seni, sayrımsı.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İnsan bilgiyle işe başlarsa başarı kazanır. Her işe başlamadan önce bilgi edinmek yararlıdır. Bilgi sonraya bırakılırsa insan o işte başarılı olamaz.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuruyla tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün

Bir şiir daha başlıyor. Ama bu asırlık bir şiirdir. 14 asırlık bir şiir. Peygamber sohbetinin şiirleşmiş ifadesidir. Şimdi o güne gidiyoruz. Yine bir yolculuğa çıkıyoruz. Yeni bir yolculuğa. Zaman ötesi zamanda, ulvi bir vakitteyiz. Ve sanki biz şimdi asr-ı saadetteyiz. İzhir ve celil otlarının o hoş kokusu yayılır. Mecenne sularının sesi gelir uzaktan. Şame ve Tufeil dağları ninni söyler sahraya. Her şey uysaldır. Her şeyden azlı bir gül edası. Onun edası ve onun sohbeti. Dinleyenler sahabe topluluğu. Sanki başlarında bir kuş var ve sanki o uçmasın diye pür dikkat onu dinliyorlar. Aileden, maldan ve amelden bahsediyor. Sohbet bitince Abdullah bin Kürz izin istiyor. Ya Resulallah, anlattıklarınızı şiir halinde söyleyeyim mi? İzin verir misiniz? Hazreti Peygamber, olur buyuruyor. Ve Abdullah bin Kürz şiirine başlıyor. Ailem, yaptıklarım ve ben sanki üç kardeşiz. Ölüm yaklaştığında onları çağırıp konuşan biri gibiyiz. Adam kardeşlerine der ki, ölüm kapımı çaldı. Bana yardım edin. Geri dönülmez bir yolculuk başlıyor. Uzun ve güvenilmez. Bu hal karşısında bana nasıl yardım edebilirsiniz? Malı der ki, benden ayrılmadığın sürece her istediğini yerine getiririm. Ama ayrılık olursa aramızdaki dostluk biter. İstediğini benden şimdi al. Çünkü yakında ben savrulan kumlar arasına katılacağım. Başka insanların olacağım. Beni sonraya bırakma. Harca. Hızla yaklaşan ölüm gelmeden elini çabuk tut. Hayır yap. Ailesi de şöyle der. Ben seni cidden sever. Seni herkesten üstün tutarım. Gücümü, kuvvetimi senin için harcar. İyiliğini isterim. Ama iş ciddileştiğinde senin için ölemem. Ardından gözyaşı dökerim. Yüksek sesle ağlarım. Seni hayırla yad ederim. Cenazende bulunur. Gireceğin kabre kadar, o son durağına kadar hasretle tabutunu taşır. Sonra geri dönerim. Sanki aramızda hiçbir şey yokmuş gibi. Hiç birbirimizi sevmemiş gibi. Hiç birbirimizden sevgi görmemiş gibi. İşte insanın ailesi, işte desteği ve işte gerçek yüzü. Sonra ameli konuşur insana. Ben senin kardeşinim der. Sarsıntıların dehşetli anında benim gibi bir kardeş bulamazsın. Benimle mezarda karşılaşacaksın. Orada seni savunacağım. Hesap günü ağır gelmesi için gayret gösterdiğin kefeye oturacağım. Beni unutma, değerimi bil. Ben üzerine titreyen merhametli bir öğütçüyüm. Seni hiçbir zaman yalnız bırakmam. İşte senin amelin. Vuslat günü kavuşacağın güzel amellerin. Abdullah bu şiiri okuyunca Resulullah ve arkadaşları ağladılar. Ve o günden sonra Hazreti Abdullah ne zamanki bir topluluğun yanından geçse kendisini çağırır, şiirini okumasını rica ederlerdi. O da okurdu. Ve yine gözyaşı, yine çağlayan sahabe yürekleri. Bu şiir asırlık bir şiirdi. 14 asırdır okunan bir şiirdi. Peygamber sohbetinin şiirleşmiş ifadesiydi.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Gül olmayan yerde gül kokusu duydun mu? Şarap olmayan yerde şarabın köpürüp coştuğunu gördün mü? Koku gül bahçesine kılavuzdur, yol göstericidir. Seni sonsuzluk cennetine ve Kevser ırmağına kadar götürür. Koku göze nur veren

gelen bir devadır. Hazreti Yakup'un gözü bir koku yüzünden açıldı. Kötü koku gözü karartır. Yusuf'un kokusuysa göze şifadır. Madem ki Yusuf değilsin, hiç olmasa Yakup ol. Onun gibi gözyaşı dök, coş. Baharlarda hiç taş yeşerir mi? Toprak ol da senden renk renk güller yetişsin. Yıllardır gönüller inciten, kalpler kıran taş oldu. Bir kez de toprak olmayı dene.

Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

acelecilik herkese zarar verir. O, içten gelen bir korkunun eseridir. Acelecilik, gevezelik ve hiddet, bilgisizlik belirtileridir. Acele yapılan işler acılı olur. Her işte sükuneti, fakat ibadette acele derecesinde çabukluğu tercih et.

Gönül hun oldu şevkinden, boyandın ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandın ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnumasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen, cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz, ilahi nurun olmazsa söner alem, nefes kalmaz, felek manzurun olmazsa. Firak ağlar, misal ağlar, ezel mesturun olmazsa cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah.

Erir canlar o gül buyi revanı bahşın hevasından. Güneş titrer yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım, haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim asan olur, ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Boynu büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu, ateşten döner payinde tezkiri. Nedem gönlüm murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki yandım.

Ya Rab, ne olur derdi dili yâre ulaştır. Bu bülbül-i nalanı o gül zâra ulaştır. Hasreti anın açtı nice yâre bu dilde. Bimâre dili sen ana timâra ulaştır. Bu aşıkı biçâreye kılsın medet artık. Guş ettir ana nalemi bu zâra ulaştır. Gurbete düşüp oldum esiri gamı hicran. Bu gamlıyı lütf ile o gam hara ulaştır. Firkat oduna yakma bu canımı efendim. Ol varisi yekta Ahmed-i Muhtar'a ulaştır. Ben deliye şayeste kıl anın kapısına. Rahmeyli yüben, ol deri dildara ulaştır. Matlubunu ver hürmetine İmamul Haremeyn'in. Hulusi ol yâri ve

başka bir sevda çıkarsa, mekana masadı aksa gönüldür. Ana bir kimse taş vurup yıkarsa, denir yık Kabe'yi, yıkmak gönüldür. Rızayı Hakk'a ey can say edersen, tut anın daminin ki ta gönüldür. O bir sır küntü kenzin mahzenidir. O bir dür sureti mana gönüldür. Gönülde bir mekan tut, la mekan ol. Mekansız la mekan illa gönüldür. Bu ay gün dahi encüm ne varsa, olara matlayı mecra gönüldür. Harim-i Kabe kavseyn-ü ev etna, ne kim varsa hulusiyya gönüldür.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yol arkadaşımız Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından ve Emine Demil'in kaleminden Hazreti Abdurrahman bin Avf isimli eser. Efendim, malumunuz toplumu sahih din konusunda aydınlatmak amacıyla yayın hayatını sürdüren Diyanet İşleri Başkanlığı epeydir çok güzel bir proje üzerinde çalışıyor. İslam'ın ilk öncüleri sahabiler. Bu proje kapsamında bugüne kadar alanında yetkin isimlerce onlarca eser kaleme alındı. Hazreti Peygamber'in hayatında ona arkadaşlık, yoldaşlık eden, onun vefatından sonra da her daim Allah ve Resulü'nün çizdiği yolda yürüyen, yüce dinimiz İslam'ın dünyanın pek çok noktasına yayılması noktasında büyük hizmetleri olmuş güzide şahsiyetleri herkes okusun, tanısın, bilsin, fakat bunu da en doğru, en sahih kaynaklardan edinsin diye bu eserler yazılıyor. Ashab-ı kiram efendilerimiz nebevi terbiye ve eğitimle yetişmiş, Kur'an ve sünnete bağlılık ve teslimiyetini ispatlamış, bunun için de Kur'an ve hadislerde övülmüş şahsiyetlerdir. İçlerinden hangisinin hayatına bakarsak bakalım, onların yüce Allah'a ve Resulüne olan samimi imanları, teslimiyetleri ve insanların kurtuluşu için gönderilen son din İslamiyet'in yayılması uğruna verdikleri mücadeleler göze çarpar. Öyle ki yeryüzünde onların sadakat, vasıf ve meziyetlerine benzer başka örnekler pek az görülmüştür. Hazreti Peygamber'e tabi olan ilk 8 Müslümandan biridir Abdurrahman bin Avf. Hazreti Ebu Bekir Efendimizin vesilesiyle İslam'ı seçmiş, Bedir Savaşı başta olmak üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bütün gazvelere katılmıştır. Hazreti Peygamber'in hayatı boyunca onun yanından ayrılmayan Abdurrahman bin Avf, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in de fikirlerine ehemmiyet verdikleri, önemli siyasi meselelerde kendisiyle istişare ettikleri bir isimdir. Hazreti Ömer'in vefat ederken tavsiye ettiği 6 kişilik şura heyetinde yer almış, Hazreti Osman'ın halife seçiminde etkin bir rol üstlenmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin katıldığı bütün savaşlara iştirak eden ve bu savaşlarda büyük kahramanlıklar gösteren Hazreti Abdurrahman, Uhud Savaşı'nda Hazreti Peygamber'e siper olmuş, bu uğurda vücudunun pek çok yerinden ağır yaralar almış, ayağından aldığı bir yara dolayısıyla da sakatlanmıştır. Hazreti Abdurrahman hem siyasi, hem iktisadi, hem de askeri alanda oldukça etkin bir kişiydi. İslam'a büyük hizmetleri olan örnek bir şahsiyetti. İlmi kişiliği, güzel ahlakı, cömertliği, sabrı, hayası, edebi ve güvenilir oluşuyla öne çıkardı. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin "Allah'ım Abdurrahman'a cennet sebilinden içir" dualarına mazhar olan Abdurrahman bin Avf, yüksek ahlakı, fazilet ve kemal sahibi kişiliğiyle her dönemde Müslümanlar için en güzel örneklerden ve rol modellerden ola gelen bir şahsiyettir. Allah ondan ve bütün ashab-ı kiramdan razı olsun. Sevgili dinleyiciler, Kitap Ayracı programının bu bölümünde Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından ve Emine Demil'in kaleminden Hazreti Abdurrahman bin Avf isimli kitabı konuk ettik. Gerek Hazreti Peygamber döneminde, gerekse Raşid Halifeler döneminde her zaman kendisiyle istişare edilen, bütün servetini hiç çekinmeden İslam'a harcadığı için de bilhassa cömertliğiyle öne çıkan örnek bir şahsiyetin hayatını, ahlaki meziyetlerini, tarihi ve ilmi kişiliğini okurların istifadelerine sunan bu güzel çalışmayı okurların ve siz kıymetli dinleyicilerimizin zevki selimine emanet eder, herkese bereketli okumalar dilerim. Başka kitaplar, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.

canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, Pazartesi'den Perşembe'ye saat 13'te Diyanet Radyo'da.

Her demde sürülmez bu devranı Resulullah. Her demde kurulmaz bu divanı Resulullah. Her dideye yüz açmaz, her göz o yüze kaçmaz. Her merhaleden geçmez kervanı Resulullah.

değmez bir lahzasını anın. Her cana nasip olmaz ihsan-ı Resulullah. Deryayı marifeden dür al, dili arifeden. Hür hikmeti sariften derkan-ı Resulullah. Erkan-ı Karibullah, Burhan-ı Karibullah, her şan-ı Karibullah, hep şan-ı Resulullah. Her emre itaatta, her vecih ile taatta, meydan-ı sadakatta, merdan-ı Resulullah. Hulusi ne devlettir, bin lütfu inayettir, olmak ne saadettir, kurban-ı Resulullah.

yüzümü tutmuşum ya Rab. Bana eyle inayatı. Habibin nuru hakkı için kabul et bu münacatı. Görmez çeşmi nabinam o sevgili dilarası. Ne olur ya Rabbi ref eyle aradaki hicabatı. Bu dil dildarını görsün, açılsın dide-i canım.

cemalinin şuasından unutsun gayrı halatı. Visali iğdine nail kılıp bu canı mı dostun? Mutahhar eyleyip gönlüm gider dilden hayalatı. Musaffa hamrı vahdetten içirip ruhumu kandır. Hayatı caviden bulup bile aklı kemalatı. Gönül aynesinden sil bu masiva gubarını. Cemaline olup bir at bula ta izzu gayatı. Hulusi kapına geldi, diler ihsanını ya Rab. Fakr-ı sail-i muhtaç, umar senden mihat.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Maune kuyuları civarında müzirle beraberdik. Birden yırtıcı kuşların çoğaldığını gördük. İçimiz ürperdi. Tam ne olduğunu öğrenelim diyorduk ki bir kadın çıka geldi ve acı haberi verdi. Biz ulaştığımızda kardeşlerimizin hemen hepsi şehadet şerbetini içmişti.
2: Arda arda gelen şehadet haberleri Müslümanları çok üzmüştü.
3: Arkadaşlarımdan hangisine yanayım bilmiyorum. Mersed'e mi, Amir'e mi, Hubeybe mi yoksa Hakem'e mi?
4: Suffe ashabından 50 kişi. Hepsi bu ümmetin bilginleriydi. Onlara yapılanları hazmedemiyorum.
3: Çok acı değil mi Ömer? Benim ciğerim yanıyor.
4: Acımı tarif etmem imkansız. Tek tesellim hepsinin şehit olması.
5: Ağlama oğlum. Dayım cennete gitti. Biliyorum anne. Onu çok özleyeceğim. Ben de Enes. Ben de. Biliyor musun? Peygamberimiz de onlar için ağlıyor.
6: Bilmez miyim?
5: Ben peygamberimizin bugüne kadar pusuya düşürülen arkadaşlarına üzüldüğü kadar hiçbir şeye üzüldüğünü görmedim. Her namazında onlar için dua ediyor.
7: Muhammed bin Abdullah'ı öldüreceksin.
8: Peki karşılığında ne var?
7: Ne dilersen.
8: Anlaştık. Bu gece yola çıkarım.
9: Sen ancak bir peygamber olabilirsin. Benim buraya geliş nedenimi bilen kimse yoktu. Bunu ancak Allah sana bildirmiş olabilir. Anlıyorum ki sen Allah tarafından korunmaktasın ve doğru yol üzerindesin. Ebu Süfyansa yanlış yoldadır.
0: 75. bölüm.
2: Kureyş müşriklerinin peygamberimizi öldürme girişimleri sonuçsuz kalmıştı. Bu hususta Medine Yahudilerine tehdit dolu bir mektup yazdılar.
10: Dün Kureyş'ten bir mektup geldi.
11: Ne istiyorlar?
10: Muhammed'i öldürmemizi. Eğer öldürmezsek kendilerine karşı düşmanlığımızı ilan ettiğimizi düşüneceklermiş.
11: Kendileri beceremediler tabii.
12: Bize meydan mı okuyorlar?
13: Savaştıkları Araplar gibi zayıf olduğumuzu düşündüler herhalde.
11: Kureyş'te ortak bir hedefimiz var. Bunu neden lehimize çevirmeyelim ki?
14: Muhammed'i öldürelim mi diyorsun?
11: Evet, bunu biz de istemiyor muyuz?
12: İstiyoruz tabii ki.
15: Onun ortadan kaldırılması şehrimize huzur getirir.
13: Zaten ona dur demezsek sonumuz Medine'den sürülen diğer Yahudilere benzeyecek.
10: Yalnız dikkatli olmalıyız. Amacımızı öğrenirse elinden kurtulamayız.
16: Haklısın, bu gizli olmalı.
10: Çok iyi bir plan yapmalıyız.
11: Muhammed'i buraya davet edelim. Diniyle ilgili bizi bilgilendirmesini isteyelim.
16: Eğer böyle söylersek şüphelenmez.
10: İyi fikir. Onları benim bahçemde ağırlarız. Evimin yanında bir çardağım var. Oraya oturduğunda evin damından bir kaya parçasını üstüne yuvarlarız.
11: En ufak bir hata yapmamalıyız.
10: Evet, hazırlıklarla bizzat ilgileneceğim.
2: Yahudiler tasarladıkları gibi peygamberimize haberci gönderdiler. Yahudi bilginlerinden birkaç kişinin onunla görüşmek istediğini, eğer onlar ikna olursa diğerlerinin de Hazreti Muhammed'e iman edeceklerini söylediler. Peygamberimiz de yanında Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Ali olduğu halde Nadir oğullarının mahallesine gitti.
10: Hoş geldiniz.
17: Hoş bulduk.
10: Buyurun, şöyle geçin. İstirahat edin. Ben de geldiğinize haber vereyim.

0: ettiler.
1: Öyle mi? Yanlarına çıkalım.
0: Sen yanlarına git. Ben son kontrolleri yapayım. Bir daha elimize böyle bir fırsat geçmez.
1: Peki.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Yorulmuşsunuzdur, yemek yiyelim. Sofrayı hazırlayın.
4: Peygamberimizin sağında Hazreti Ebubekir, solunda Hazreti Ömer oturuyordu. Bu esnada Cebrail aleyhisselam belirdi. Onu peygamberimizden başka kimse göremiyordu. Resulullah'a Yahudilerin planlarını anlatarak derhal Medine'ye dönmesini söyledi. Böylece peygamberimiz kalktı ve tek kelime etmeden orayı terk etti. Arkadaşları kısa bir süre sonra onun yanlarına döneceğini düşünüyordu ama zaman ilerleyip de dönmeyince endişelendiler.
1: Ebu Bekir.
3: Evet.
1: Resulullah aleyhisselam hala dönmedi.
3: Evet Ömer, ben de endişelenmeye başladım. Bir hacet için kalkmıştır diye düşünüyordum ama bu kadar uzun sürmezdi.
1: Kalk, biz de peşinden gidelim.
3: Hadi gidelim.
5: Nereye gidiyorsun?
6: Nereye gidiyorsun?
7: Muhammed, nereler?
5: Ayrılırken de bir şey söylemedi.
3: Biz de bilmiyoruz. Gidip bir bakalım, içimiz rahat etsin.
5: Ne oluyor? Neden kalktı bunlar?
1: Anlamış olabilirler mi?
5: Yok canım, daha neler? Nasıl anlayabilir?
8: Ya Rabbi ona haber verdiyse? Bugüne kadar kabul etmediğiniz bir gerçek var. Tevrat'ta özellikleri yazılı olan son peygamberi hatırlayın. Siz onun Harun oğullarından geleceğini umuyordunuz. Ancak Allah dilediğinden seçip gönderdi. Beklediğiniz peygamberin özellikleri buna tamamen uymaktadır. Eğer o peygamberse yaptıklarınızı biliyor demektir. Kalkıp gidişi de bunu gösteriyor. İyi bilirsiniz ki gerçek bir peygamberin karşısında hiçbir düşman duramaz. Ben sizin eşyalarınızı develere yükleyip göç ettiğinizi, çocuklarınızın feryatlarını, evinizi barkınızı ardınızda bırakarak göç ettiğinizi görür gibi oluyorum. Bundan kurtulmanızın tek bir yolu var.
7: Neymiş? Neymiş o?
8: Nedir o? Müslüman olup Muhammed'in arkadaşları arasına girmeniz.
9: Olmaz öyle şey.
7: Yok, olmaz. Olur mu? Olmaz. İmkansız.
8: Ancak bu şekilde emniyette olursunuz. Servetiniz elinizde kalır, yurdunuzdan da çıkarılmazsınız.
7: Biz Tevrat'tan da, Musa'nın ahdinden de asla ayrılmayız.
8: O zaman size yurdumdan çıkıp gidin diye haber göndermesini bekleyin.

0: Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer Medine'ye ulaştıklarında Resulullah'ın orada olduğunu gördüler.
1: Ya Resulallah, kalkıp gittiniz. Sebebini anlayamadık. Sizi merak ettik.
0: Peygamberimiz, Yahudiler beni öldürmeyi tasarladılar. Allah bunu bana haber verince kalktım, dedi.
2: Nasıl böyle bir şeye cesaret ederler? Ama bize karşı tavırlarından anlamamız gerekirdi. Onların bizi ne zaman hoş karşıladığı görülmüş ki.
1: Allah'a hamdolsun, amaçlarına ulaşamadılar.
2: Ya Resulallah, ne emredersiniz? Nadir oğullarının üzerine yürüyelim mi?
0: Peygamberimiz, Muhammed bin Mesleme'yi bana çağırın, dedi. O gelince de Nadir oğulları Yahudilerine git. Onlara şöyle dediğimi söyle. Bana suikast düzenleyerek olmayacak bir şeyi tasarladınız. Bundan sonra bizimle burada yaşamayacaksınız. Medine'yi terk edin. Size 10 gün mühlet veriyorum. Bu müddetten sonra buralarda sizden kimi görürsem boynunu vururum. Muhammed bin Mesleme peygamberimizin emri üzerine Nadir oğullarının mahallesine gitti.
3: İşte korktuğumuz oldu. Muhammed bize elçisini gönderdi. Bakalım şimdi ne yapacaksınız?
4: Ne yapacağız? Bu olabilir mi?
5: Korkma, bir şey olmaz.
6: Allah'ın peygamberi Muhammed aleyhisselam beni size elçi olarak göndermiştir. Musa peygambere Tevrat'ı indirmiş olan Allah aşkına doğru söyleyiniz. Muhammed aleyhisselam peygamber olarak gönderilmeden önce size geldiğim ve şu meclisinizde bana Yahudiliği teklif ettiğiniz zamanı hatırlıyor musunuz?
7: Evet, hatırlıyoruz.
6: Bana Yahudi olmamı teklif etmiştiniz.
7: Evet, evet.
6: Ben asla Yahudi olmayacağımı söylediğim zaman siz bana Yahudilikten başka gerçek bir din yoktur. Senin anladığın, istediğin, duyup işittiğin Hanif dininin aynısıdır demiştiniz. Sonra da en son peygamberin geliş vaktinin yaklaştığını söyleyip onun özelliklerini sıralamıştınız. Onun otoritesinden ve savaşçı kişiliğinden ve konuştuğu zaman hikmetli konuşacağından bahsetmiştiniz. Bana saydığınız tüm özellikler şimdi peygamberimizde varken neden iman etmiyorsunuz? Doğru yolu bulun ki hem dünyanızı hem ahiretinizi kurtarın.
7: Olmaz öyle şey.
6: Anlaşılan teklifimi kabule yanaşmıyorsunuz. O zaman size bir elçi olarak peygamberimizin dediğini iletiyorum. Resulullah'ı öldürmeye kastettiğiniz için onunla yapmış olduğunuz anlaşma hükümsüzdür. Artık ya Medine'yi terk edersiniz ya da üzerinize yürürüz. 10 gün süreniz var. 10 günün sonunda buralarda kimi görürsek boynunu vururuz.
4: Nasıl anlamışlar? Olamaz. Bunu bilemez.
7: Olamaz böyle bir şey. Hayır.
3: Muhammed bin Mesleme, sen Evs kabilesindensin. Bizim eski müttefikimizsin. Senden böyle acı bir haber alacağımı hiç düşünmezdim.
6: İslamiyet eski antlaşmaları ortadan kaldırdı. Üstelik sizler sözünüzde durmadınız. Kendinizden başka suçlu aramayın.
3: Bize düşen göç hazırlığına başlamak.
0: Yahudiler yol hazırlığına başladılar. Bunu haber alan münafık Abdullah bin Übey, Nadir oğullarına haberci gönderdi. Amacı Yahudilerle Müslümanlar arasında bir çarpışma olmasını sağlamaktı.
8: Abdullah bin Übey'in emriyle geldim. Size şöyle diyor. Sakın yurdunuzu ve mallarınızı bırakıp gitmeyin. Kalelerinize çekilin. Ben ve Araplardan 2000 kişi size destek olacağız. Son nefesimize kadar sizin arkanızda duracağız. Kurayza oğulları Yahudileri de sizi yardımsız bırakmaz. Gatafan'daki müttefikleriniz de öyle.
9: Evet evet, doğru söylüyor.
10: Neden? Doğru söylüyor.
9: Doğru söylüyor.
11: Neden yurdumuzu terk edelim?
12: Dedikleri gibi destek olurlarsa Muhammed'in adamlarını perişan ederiz.
11: Perişan ederiz.
9: Kimsenin bir yere gittiği yok. Biz burada kalıyoruz. Muhammed'e git ve ona şöyle de. Evlerimizi ve topraklarımızı bırakıp da bir yere gitmiyoruz. elinden geleni yapsın.
4: Evet, elinden geleni ardına koymasın. Bir yere gitmiyoruz.
10: Kalelerimize stok yaparız. Büyük kapıları kapatır, güvenlik önlemleri alırız. Yanımızda bir yıl yetecek yiyeceğimiz var. Kaledeki suyumuzun da kesilmesinden yana korkumuz yok.
4: Muhammed kesinlikle bizi kuşatamaz.
10: Kuşatsa da başarı sağlayamaz.
0: Nadir oğulları Yahudileri münafıkların kışkırtmasıyla Medine'den ayrılmamaya karar verdiler. Ve Resulullah aleyhisselama meydan okuyarak hiçbir şekilde yurtlarını terk etmeyeceklerini bildirdiler.
13: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Hadislerin Hikayeleri. Süleym kabilesinin Bedri ile boyuna mensup olan Amr bin Abese putlara tapmaktan nefret ederdi. Bundan dolayı sürekli bir arayış içindeydi. Zaman zaman ehli kitaptan bazılarıyla görüşür ve bilgi edinirdi. Bir gün yine putlardan nefretle söz ederken biri ona Mekke'deki bir şahsın da putların aleyhinde konuştuğunu söyledi.
1: Boğuluyorum, anlıyor musun? Her şey bana o kadar anlamsız geliyor ki.
2: Neden böyle düşünüyorsun Amr? Seni rahatsız eden ne?
1: Bunlar işte. Bunlar şu taptıkları putlar.
2: Şişt, yavaş ol biraz. Putlar hakkında böyle konuştuğunu duymasınlar.
1: Baksana şunların haline. Kendi elleriyle yaptıklarına tapıyorlar. Orada öylece duran daha kendilerini bile güneşin sıcağından koruyamayan şeyler bunlar. Bize nasıl faydası olabilir bunların? Ne yapabilirler bizim için? Bütün bunlar sana da anlamsız gelmiyor mu?
2: Bilmiyorum. Ben de farklısını görmedim atalarımdan. Çok da merak etmedim aslına bakarsın.
1: Ben ediyorum ama.
2: O zaman Mekke'deki adamın dediklerini de duymuşsundur.
1: Ne diyormuş?
2: Putların ilahlar olmadığını, aciz olduklarını, Allah'ın tek bir ilah olduğunu söylüyormuş.
1: Ya demek öyle. Kimmiş peki bu adam?
2: Muhammed. Abdullah'ın oğlu Muhammed.
1: Muhammed. Abdullah'ın oğlu Muhammed.
0: Bunun üzerine Amr bin Abese hemen Mekke'ye gidip Hazreti Peygamber'le görüştü ve Müslüman oldu. Resulullah'ın yanında kalmak istedi. Fakat Hazreti Peygamber ona şu anda şartların müsait olmadığını, evine dönmesini ve İslamiyet'i açıkça tebliğ etmeye başladığını duyunca tekrar gelmesini söyledi. O da ailesinin yanına dönüp Hazreti Peygamber'den haber beklemeye başladı. Mekke'nin fethinden kısa bir süre önce Medineli bir grupla karşılaştı ve Resulullah'ı sordu. Halkın büyük bir coşkuyla İslam dinini kabul ettiğini öğrenince derhal Medine'ye giderek Mekke'nin fethine, daha sonra da Taif muhasarasına katıldı. Amr bin Abese düşünen ve aklındaki soruları dile getiren biriydi. Bir gün Hazreti Peygamber'e gelerek şöyle bir soru sordu.
1: Ey Allah'ın Resulü, bir süredir zaman hakkında düşünüyorum. Zamanın yaratanı ve sahibi olan Yüce Allah'a biri diğerinden daha...

0: daha sevimli gelen bir zaman var mıdır? Bunu merak ediyorum.
1: Hazreti Peygamber Amr bin Abese'ye baktı ve Rabbin kuluna en yakın olduğu vakit gecenin son yarısıdır. Eğer o saatlerde Allah'ı zikredenlerden olmaya gücün yeterse sen onlardan ol dedi. Gece ibadetlerinin tesiri hakkında ashabını bilgilendiren Allah'ın kutlu elçisi bir başka hadisinde ise gece namazını ihmal etmeyiniz. Çünkü o sizden önceki salih kişilerin ısrarla devam ettirdikleri bir gelenekti. Ayrıca o Allah'a yakınlık sağlar, günahlardan sakındırır, kötülükleri yok eder, vücudu hastalıklara karşı korur diye buyurdu.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Ey hükümdar, geceleri seni benim korumam gerekir. Oysa beni koruyan Allah'tır. Sen doymadan bana yemek gelmez. Oysa Allah, kendisi yemek yemekten münezzeh olduğu halde beni doyurur. Başım darda kalırsa aracıya gerek kalmaz. Daha dilim hareket etmeden Allah beni işitir. Huzuruna varmak için hiçbir kapıcı ve sekreter bana mani olmaz. Hiçbir kibir ve azamet sahibi bana engel olamaz.

0: Planet Radio. Planet Radio. Planet Radio. Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberlere iman.
1: Değerli radyo dostları, merhabalar. Ben Uğur Subaşı. Din ve Hayat programından, Diyanet Radyo'dan hepinize selam olsun. Peygamberlere İman adlı eserimizi sizlerle paylaşmaya bu programda devam edeceğiz bugün. Bugün kulaklarınıza ulaştıracağımız konu dini içerikli olağanüstü hadiseler. Ve bunlardan ilki ilhas. Sözlükte ilhas, duvar, bina gibi bir şeyi sağlam yapmak demektir. Çoğul şekli ilhasattır. Terim olarak nübüvvet iddiası olmaksızın, ileride peygamber olacak şahsın bu durumuna işaret eden, nübüvvet öncesi olağanüstü olaylara denilmektedir. İslam alimleri böylesi olayların, bir şahsın gelecekte peygamber olacağına delalet ettiğini ittifakla kabul etmişlerdir. Hazreti İsa'nın henüz bir bebekken konuşması, Resul-i Ekrem Efendimiz'in risaletinden önce bazı ağaçların ve taşların kendisine selam vermesi, zaman zaman onu güneşten korumak için başının üzerinde bulutun dolaşması gibi hadiseler bu grubun içinde yer alırlar. İlhas mucizesinden sonra bahsedeceğimiz bir diğer mucize keramet. Sözlükte iyilik, cömertlik anlamına gelen keramet, terim olarak Allah'ın salih, takva sahibi veli kullarından zuhur eden olağanüstü hal manasına gelir. Ehl-i sünnet alimleri velilerin kerametini aklen mümkün, dinen sabit bir gerçek olarak ittifakla kabul etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de kerametin varlığına delalet eden ayetler bulunmaktadır. Mesela Hazreti Süleyman'ın veziri Asaf bin Bereyha'nın, çok uzak mesafeden göz açıp kapayıncaya kadar Sebe Melikesi Belkıs'ın tahtını Süleyman'ın huzuruna getirmesi, mucizevi olarak hamile kalıp çocuğunu doğuracağı sırada Hazreti Meryem'e hurma dalını kendine doğru silkele ki üzerine taze, olgun hurma dökülsün diye seslenerek mevsimi olmadığı halde hurma verilmesi, Ashab-ı Kehf'in mağarada yıllarca uyuyakaldıkları halde uyandıklarında saçlarının uzamamış, elbiselerinin çürümemiş olması gibi olaylar, Kur'an'da zikredilen kerametlerden bazılarıdır. Kur'an'da yer alan önceki peygamberlerin ümmetlerine ait kerametlerin varlığı, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmeti içinde de, velilerin ve bunlara ait kerametlerin olabileceğini göstermektedir. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Medine-i Münevvere'de minber üzerindeyken, Nihavent'te savaşan İslam askerlerini görerek, ordu kumandanı Sariye'ye "dağ tut, dağ" diyerek dağın arkasından gelmekte olan düşmana karşı Sariye'yi uyarması, Sariye'nin de Ömer'in sözünü işiterek dağa doğru çekilmesi, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın gönderdiği yazılı belgenin Nil nehrine atılmasıyla suyunun çoğalması, Halid bin Velid'in zehir içtiği halde bundan zarar görmemesi gibi hadiseler bu hususun fiili kanıtlarını teşkil eder. Sevgili dostlar, velilerin kerametleri aynı zamanda onların tabi olduğu peygamberin dolaylı bir mucizesidir. Çünkü keramet o kişinin veli olduğuna, veli oluşu dininin hak din olduğuna, hak dinde bağlı bulunduğu peygamberin hak peygamber olduğuna delalet eder. Mucize ile keramet arasında olağanüstü birer hadise olmaları açısından fark bulunmamakla birlikte, yine de kendilerine has bazı özellikleri bulunmaktadır.